Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa. Kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem beni sen de kapından kovarsan.

eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İfade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede.

şehitle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa. Lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası. Torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini. Öyle teslim etmiş Hakk'a kendini. Canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de. Damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede. Durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası. Sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı.

Sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben.

Tavafını seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru. İhlas ateşinde nice hamuru pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan bir sel ki günahlar bendini yıkan. Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden. Aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma. Gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden anladık ki Müslüman olmak bir gün avucunda kor taşımak düzeyinde zorlaşabilir. O gün 2000 filan yıl mıdır? 2000'den önceki 500 önceki bir yıl mıdır? 2400. yıl mıdır? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Ama Müslümanın imanının bütün asır şartlarına göre olması gerekiyor. Müslümanın imanının en fakir şartlarda da, en zenginlik şartlarında da hazır iman olması gerekiyor. Sadece fakirliğe göre ayarlanmış bir iman insanı cennete koyamaz ki. Müslüman siyasetin elinde olduğu zamana göre de, siyasetin ona düşman olduğu zamana göre de hazır bir imanla yol kat edebilir. Bir gemi düşünebilir miyiz? Deniz dalgasız olduğu zaman çok güzel, dalgalı olunca batıyor. Bu gemiyle yolculuk yapılabilir mi? Gemi dalgaya karşı da yolcuya güven verdiği zaman binilebilir bir

gemidir. Müslümanın imanı için keyfinin yerinde olduğu zamanların imanı diyemeyiz. Bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek ikazları tahakkuk etsin veya etmesin, Müslümanlar bu düzeye hazır olmalıdırlar. Zaten bu olaylar gerçekleştikten sonra hazırlanmak da mümkün değil ki. Yangına karşı yangın yokken tedbir alınabilir. Yangın başladıktan sonra kurtulmak tedbiri olur. Yangın tedbiri olmaz bir daha. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın deccal çıkacak dedi. Peygamber sağ olduğuna göre herhalde deccal çıkmayacaktı. Çünkü kıyamete yakın ve Efendimizin vefatından sonra kıyamet süreci başlayacak. Bunu da biliyorlardı. Ne diyor sahabi? Arkamı dönsem ya omuzuma mı tuttu deccal zannederdim diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İman. İman bu. Bir defa peygamber ölmeden aleyhissalatü vesselam kıyamet kopmayacak. Bunu adı gibi biliyor. Yaşıyor peygamber, sabah namazını beraber kıldılar. Ölse de peygamber belki 3 gün 5 gün daha var. Çünkü daha ondan sonra bir sürü de haber verdiği şeyler var. Torununun şehit edileceğini haber vermiş. O görülecek. Daha çok şeyler var. Deccal da kıyamet öncesi gelecek buyurdu. Yani o kıyametin startı olacak. Dolayısıyla oturup hesap yaptığında kıyamete değilse 100 sene var biliyor derse abi. Olsun. Peygamber deccal gelecek dedi. Aleyhissalatü vesselam. Ya bu gölge deccal olabilir mi diye döndüler, arkasına baktılar neredeyse. İman budur. Peygamber aleyhisselamı tasdik etmek budur. Haber bülteni gibi dinlenen peygamber başka, doktor reçeteyi tarif ediyor der gibi peygamberi dinlemek başka. Reçeteyi tarif eden doktoru dinleyen hasta ile koltuğuna gerilip çay içerken haber izleyen insanın dinlemesi aynı şey mi? Maazallah. Rabbim muhafaza buyursun, aklımızı başımıza devşirmeyi bize müyesser kılsın. Biz haber bülteni izliyoruz hadis dinlerken. Ashab-ı kiramda ameliyata gireceği günden bir gün önce doktorun son tavsiyelerini dinler gibi peygamber dinliyorlardı. Bu bilgileri ashab-ı kiram da dinledi. Bu okuduğumuz ayeti, hadis-i şerifleri, anlamadıklarını sordular. Cevap alınca, bilgiyi alınca da pratiğe koştular. Radıyallahu anhum cemi'an. Bugün biz bunlar ne zaman çıkacak diye vakit ayırırsak ya da oturup bir kongre yapıp bahsedilen hadisin zamanı ne zamandır acaba diye hoca efendilerle anket yapsak, tuzağa düştük gittik demektir zaten. Biz tuzağın içinde tuzak arıyoruz olur. Kaplanın midesine inmişin, kaplanın tehlikesini düşünüyorsun olur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa bilgi budur. Oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmez. Ben hazırlığımı yaparım, olmazsa Rabbime hamd ederim. Ben kış diye hazırlık yapayım, bahar olursa şükrederim. Kış olursa hazırlığım vardı derim, mantığımız olmalı. Bu sebeple bir ihtimal bu değilse de bu dört şey %100 gerçekleşti mi? Neydi o dört şey? Cimriliğin put olduğu, yani insanların malından başka bir şey gözlerinin görmediği zaman. Herkesin zevkine tapındığı bir zaman. Dünyanın cennet zannedildiği bir zaman. Ve insanların kendi kanaatlerini ayet gibi, hadis gibi anlamaya çalıştıkları zaman, bu muhteşem dinin en zor günleri olacak. Şimdi o günler midir? Biiznillah değildir. Biz burada çoğu genç, yürekli, Üsame'nin yeğenleri, Enes İbni Malik'in kuzenleri olarak yüzlerce gencin Resulullah'tan haber dinlediği zaman aleyhissalatü vesselam, ve benim düğünüm inşallah şeriatımın istediği gibi olacak, kravat rengimle ayakkabımın rengi uyuşsun diye mağaza mağaza dolaşmayacağım, o şekilde dünyayı putlaştırmayacağım de yüreğinde 10 tane değil binlerce bu şekilde

de taşıyan genç bulunduğu sürece bu gerçekleşmemiştir biiznillah. Yarın, bir hafta sonra dünyanın bu süreci başlayabilir mi? Başlamış olabilir. Bize ne gerekiyor? Bu ihtiyat üzere yol almak gerekiyor. Onun için sabır günleri dediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyâmus sabır buyurdu ya, eyyâmus sabır. Bu eyyâmus sabır, sabır günleri gelmeden önce bizim bir çalışma planımız olması lazım. Eskiden devlet dairelerine girenler işte şu evrakı almak için filan dolaplarda ilginç yazılar görürlerdi. Herhalde ben epeydir devlet dairesine girmediğim için de olabilir ya da devlet modernizasyon gördü. Böyle şeyler de kalkmış olabilir. Böyle Y harfli bir şey yangında ilk kurtarılacak dolap yazardı. Koca bir yazıyla ondan sonra yangında kurtarılacak sarı bir şey ikinci derecede dolap. Yani yangın çıkacak da personel önce o dolabı taşıyacaklar. Hep ben bir gün bir müdüre dedim, peki dışarı çıkarmaya en yakın yere niye koymadınız bu dolabı dedim. Yasa gereği onun burada olması gerekiyor dedi. Yangın da yasayla çıktığı için herhalde herhangi bir uygulama yapmamışlar. Her halükarda bizim de yangında ilk kurtarılacak çalışma planımız olması lazım. Aile çapında çalışırken, aile düzeni kurarken, ailede çocuk yetiştirirken, bir vakıf çalışması yaparken, ümmetimizin müstakbelini planlarken, ümmetimizin sorunlarını düşünürken, tartışırken, kitap yazarken, kitap okurken, kamp yaparken, kamptan dönerken, camide hoca efendi bir plan yapıp müminlere vaaz nasihat yaparken, her halükarda bizim muhakkak yangında ilk kurtarılacak dolaplarımız olması lazım. Bu sebeple bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz eyyâmus sabır, sabır günleri, avucun içinde kor taşıyacağın kadar dindar olmanın zor olduğu günler, her yarının, yarın görüntüsünün de bugünden daha beter olduğuna dair işaretler, eğer Müslümanların hoca efendilerini, cuma vaazı yapanları, hutbe okuyanlarını veya çocuklarla bir yerde yaz tatilinde de olsa 3 gün 5 gün din terbiyesi vermek için kamp yapanlar, öncelik bu asırda neyi gerektiriyor diye bir hesap yapmıyorlarsa, hala masallarla, filancaların menkıbeleriyle Müslüman nesil yetiştireceğiz diye vakit harcıyorlarsa, vay o eğitime ya, vay o eğitime be, vay o eğitime ya. Belki Uhud gazvesini bile erteleyeceğimiz, ikinci plana alacağımız eğitimdeki bazı önceliklerimiz olmalı bizim. Mesela mesuliyetinin ve delaletinin ağır olduğunu bilerek söylüyorum. Belki müminler 5 seneliğine misal hafızlık yaptırmak yok çocuklarımıza, hele Allah'ın kitabına iman düzeyinde bir eğitim verelim önce diyebilirler belki. Belki 10 yıl Bukhari'yi ezberlemeyelim, kimdir Resulullah diye kamplar yapalım. Sonra Bukhari'ye sarılınca çocuk 7000 hadisi şerifle Resulullah'ı karşısında bulsun. Aleyhissalatu vesselam. Yani bunlar yangında ilk kurtarılması gereken dolaplarımız olması gerekiyor bizim. Böyle bir projelendirme, böyle bir ele alış mantığı olmadığı sürece de, yani 40 yıl önce Kur'an'ın yasak olduğu, Kur'an okumanın yasak olduğu zamana göre yapılmış ders müfredatıyla laik devletin zorla neredeyse Kur'an okutmaya kalktığı bir zamandaki ders müfredatı aynıysa eğer, burada bir eğitimci sorunu var. Burada bir İslam'ı çok kısır bir döngü üzerinden yaşama arzusu var. Kainat için gelmiş bir din kasabada sadece yaşanmak için planlanıyor demektir. Bu bir daraltmadır, budamadır. Bu da İslam'a yazık etmektir. Müslüman'ı boş yerde, kısır bir döngüde oyalamaktır. Nesil yetiştirmede bu bir hatadır. Bu sebeple biz burada İnşaallahu Teala şeriatımızın bu tarzda bir mantıkla ele alınması açısından 12 plan ya da 12 öncelik ya da eğitim malzememiz, çalışma takvimimiz açısından 12 başlık açmak istiyoruz.
Bunların her birine ayrıntılarıyla girmeyeceğiz. Girmemiz gerekmiyor. Çünkü maksadımız bizim

bu 12 şeyle ilk öne çıkarılması gereken şeylerdir. Bu 12 şeyi tespit ederken şu açıdan tespit, dindeki yeri nedir bunun? Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre ne zaman inmiş? O açılardan bakmadım. 2015 yılında bir çarşamba günü ben bu dersi yapıyorum. 2015 yılının dünya ajanslarına düşen Müslümanlarla ilgili haberlere dikkat ederek bunu hazırladım. 2015 yılında Türkiye'de Müslümanları kuşatan sorunların köklülük oranına bakarak bunu hazırladım. Başımıza örülen çorapların genişliği, boğaz darlığına dikkat ederek konuları hazırladım. Yoksa bu Kur'an-ı Kerim'in surelerinin dizilişi dikkate alınarak değil. O zaten Kur'an'ımız bizim. Ama namaz kılmak için seccadeden önce tuvalet gerekiyor. Lavaboda abdest almadan seccadeyi ne yapacaksın ki? Battaniye olarak mı kullanacaksın? Abdesti olmayan birisine öğle ezanı okuduğunda camiyi mi göstereceğiz, lavaboyu mu göstereceğiz? Bizim bugünkü durumumuz budur. Önceliğimizi neye göre belirleyeceğiz? Yara neredeyse oraya göre belirleyeceğiz. Bugün 12 maddeyi bu şekilde sıraladım. Yoksa bu 12 madde varsa var, yoksa hiçbir şey yok gibi bir mantıkla değil. Bir hafta sonra, 10 ay sonra bu 12 maddenin çoğuna gerek olmayacak bir durumda oluşabilir. Bu 12 maddeyi ciddi bir şekilde yeni bir 10 maddeyle değiştirme ihtiyacı da olabilir. Bugün müminler olarak bir darboğaz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız darboğazda büyük sıkıntılarımız var. Ümmet mefhumumuz aile mefhumundan daha küçük hale gelmiştir. Ümmeti öne çıkarmak gerekiyor demek ki. Ümmet deyince akla sadece Arafat'ta vakfe yapmak geliyor. Bir dünya siyasetini blok olarak oluşturmak deyince ümmet akla gelmiyor. Arafat'ta üstünde pantolon ve gömlek olmayan insanların bir araya gelmesi ümmeti Muhammed'i temsil olarak anlaşılıyor. Kala kala üstünde pantolon bile olmayan insanlardan mı ümmeti Muhammed oluşuyor? Ümmetin kaçta kaçı bunlar? Gibi soruları irdelemeden yolumuza devam ediyoruz. Bu 12 madde bizim yangında ve afette kurtarılması gereken acil 12 çalışma projemiz demektir. İnşallah mütefekkirlerimiz, ulemamız ümmetin mesuliyetinden dolayı kıyamet günü Rabbinin huzurunda hesap vereceğine inanan herkes oturur. Bunun şurası yanlış, daha iyi bir çalışma planı yapılabilir desin. Çünkü bu dizgi, bu 12 maddeyi planlama bir zavallı insanın, naçar bir insanın çare zannettiği şeylerde daha iyisini Allah başkasına ilham edebilir, eder de nitekim. İnşallah biz 12 maddeye gerek yok, ilk 3 madde yeterli diyen birine rastlarız. Bu 16 madde olmalıydı diyen birine rastlarız ama ümmetimizin bir çalışma planı, ailemizde kitap okumaktan mobilya dizmeye, sıla-i rahim planlamasına varıncaya kadar her şeyde bir öncelik planı olması, çocuklarımız için ayırdığımız 2 saatlik bir akşam dinlenmesinin önceliklerinin neler olması gerektiğine kadar pek çok hususu oturup yeniden planlamamız gerekiyor. Birinci maddemiz kardeşlerim, iman esaslarımızın %100 koruma altına alınması gerekiyor. Nedir iman esası? Allah, melekler, peygamberler, kitaplar, ahiret gününe iman ve kadere iman. Bunların felsefesi değil ama. Kitabımız Kur'an'da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin lisanında, hadisi şeriflerinde beyan buyurulduğu kadar. Bağdat'ta filan zat kelam ilminin filan branşında şöyle bir şey söylemiş. Allah razı olsun söylemiştir. O yangında ilk kurtarılacak dolapta değil, genel evrak bölümünde saklanabilir. Ümmetimizin kültürüdür. Çünkü çok acil bir durumdayız. Öncelikli olarak bu 6 esas sarsılmamalı, internete kurban edilmemeli, frekans dalgaları arasında boğulup gitmemelidir meleklere iman, kadere iman, peygamberlere iman ve bütün iman meseleleri. Allah'a imanımız neyse onun emrettiği bir şey olduğu için ahirete imanımız da o olmalı. Allah deyince tüyleri diken diken oluyor da
mesela güzel bir Esma-ı Hüsna dinleyince ağlıyor. Cennet, cehennem, sırattan bahsedilince bir kıpırdama olmuyorsa bir insanda, iman bentleri arasında fark görüyor bu. Bununki duygusallık, iman değil. Onun için iman olarak saydığımız maddeler şeklinde iman olarak, iki, bu iman maddelerini hayat pratiği haline getirmekle, bu iman maddelerimizin çağdaş fitnelere karşı korunması açısından ve dördüncü büyük önemli madde, bize ashab-ı kiramdan geldiği gibi bir sonraki nesle taşımak açısından birinci çalışma alanımız iman esaslarımızdır. Bunun önüne hiçbir şey geçirilemez. Bunlar yoksa gerisi yok zaten. Bir aile planlaması bunun üzerine yapılıyorsa, bir vakıf çalışması bunun üzerine yapsa, önce iman, yani iman, Allah'a iman, meleklerine iman ve benzeri iman esaslarımız Kur'an'ımızın çizdiği daire, hadis-i şeriflerin çizdiği daire düzeyinde koruma altına alınıyorsa, fitne zamanının, yani biz bunu becerdik, inanarak, gereğini yaparak, fitnelere karşı saldırıdan koruyarak, bir sonraki kuşağa aktararak yaptık. Yahu isterse bütün insanlık gemisi batsın, biz Allah'ın himayesindeyiz o zaman. Böyle yapan kurtuldu. Böyle yapan 10 kişi, 20 kişi bulundukça da dünya yıkılmayacak demektir. Dünyanın sigortası bu imanla yaşayan müminlerdir. Hatta kıyametle ilgili hadislerden bir tanesi çok muhteşemdir. Tek bir Allah diyen var oldukça kıyamet kopmayacak diyor. Nerede kaldı ki bu dört mantık üzerinden şeriatın en temeli olan iman meselelerini bağrına basan binlerce gencin bulunduğu bir dünya, Allah'ın koruması altındaki dünyadır. İmanımızda o gençlerin heyecanı, o kızların heyecanı sayesinde, bu iman atmosferi sayesinde biz de Allah'ın izniyle koruma altındayız. Birinci meselemiz iman esaslarının korunmasıdır. İkinci acil koruma planımız, yangında ilk kurtarılacak dolabımız, İslam'ın 5 temel uygulamasıdır. 5 temel uygulama nedir? Şehadet kelimemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet kelimemiz. Namazımız, zekatımız, haccımız, orucumuz. Bu 5 şeyimiz, 1. bunlar Allah'ın emridir diye iman ederek. 2. bunlarda arıza yapmayarak. 3. yeryüzüne bunları yayarak. 4. bunları çağın fitnelerinden koruyarak. Namazda cep telefonunun çalmasına varıncaya kadar. Eğer müminler camide namaz kılarken cep telefonu çalıyorsa ve oradaki bandodan, şarkı, türkü, müziğinden dolayı Müslümanların namazına bir fitne geliyorsa, işte fitne bu. Ne yaparım o zaman? O gürültülü müzikten ben telefonuma koymam. Zil sesi yapmam onu. Sırf günün birinde ben muhakkak camide kılacağım. Çalar da maazallah bir müminin Fatiha'sını okuduğu bir esnada benim müziğimin yüzünden gayril mağdubi demeyi unutur. Ben ne derim kıyamet günü? Fitneden korumak mantığı budur. Bu çok uç bir ayrıntı gibi duruyor ama bunu beceremeyen büyük fitneden nasıl koruyacak kendini? Büyük zannettiği fitneden. Bu sebeple ikinci büyük çalışma takvimimiz bizim İslam'ın 5 temel erkanını hayatımız kabul etmemizdir. Namaz kıldı çocuk derken, bu çocuk namaz kıldı cehennemden kurtulacak diyoruz ya, elbette böyle. Asıl sevindiğimiz bu değil ama bizim. Allah'la irtibatımızın 5 temel noktasından biri olan namazım yaşıyor benim. Her cami benim uygun görmediğim yahut da bana ters düşen ya da geçen kavga ettiğimiz bir imamın namaz kıldırdığı camide olsa, bu ümmetin namazını simgeleyen bir değer olarak duruyor ya, mutlu eder beni. Çatısından su aksa, kubbesi düşük de olsa, minaresi yıkılmış da olsa, bu ümmetin camisidir. Bu ümmetin namazını canlı tutuyor derim. Yani namazı sadece cehennemden kurtulduğumuz bir gösterge olarak görmüyoruz. İşi daha büyütüyoruz. Ümmet mantıklı olup, ümmeti Muhammed'in ruhu bu namazdır. Demek ki ümmet hala canlı namaz devam ettiği sürece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bunu örneklendireyim çok iyi anlaşılsın. Zalim, despot,
Ümmeti Muhammed'e kan

susturacak yöneticilerin var olacağını haber veren mucizeleri vardır. Bu mucize sözlerinden bir tanesine sahabe soru sormuş. Kapalım kılıcı, düşelim mi peşlerine ya Resulallah demiş. Madem bu kadar bu adamlar berbat adamlar, ne cevap veriyor? Sizinle beraber camilerde namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyurmuş. Hem içkici miçkici kan akıtacaklar filan buyuruyor. Camide sizinle namaz kıldıkları sürece yapmayın bunu buyuruyor. Allah! Allah! Demek ki bu çocuk abdest öğrendi, namaz kılıyor. Ne güzel çocuk, Müslüman çocuk. Tamam, bu çok güzel ama çok çok küçük bir bakış tarzı bu. Namaz bizim göklerle yeri buluşturan bağımızdır. Her kılınan namaz, her okunan ezan, her serilen seccade yere vurulmuş damgamızdır bizim. Bu mantıkla bakacağız. Fitneye karşı koruyamadığımız zaman namazı, bid'ate bulandırılmış bir namaz kılındığı zaman, abdestin önemsenmediği bir namaz kılındığı zaman, biz yere vurduğumuz damganın mürekkebi tam çıkmayacak diye korkarız. Korkmalıyız. Mümin kalitesi ve Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden avuç içinde iman tutma, müminlik tutma anlayışından bunu kastediyoruz. 3. Acil yangın tedbirine karşı kurtarmamız gereken dolabımızın 3. maddesi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin farklı onlarca hadisinde beyan buyurduğu fitnelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yangın tatbikatı diyebiliriz. Temel sağlık yardım bilgileri diyebiliriz. Bir ne diyeceksek diyelim, nesiller yetiştirilirken, mesela namaz öğretilirken, aile düzeninin İslamca olması öğretilirken, mesela aile öğretilirken, ailenin nereden yıkılacağı konusuna da ait bilgiler verilmeli. Temel koruma tedbirleri öğretilmeli. Buna fitnelere karşı hazırlıklı olma başlığı açtık diyelim. Fitnelere karşı hazırlıklı olacağız. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlarca hadisi var ya. Kur'an'da ayetler var. Dikkat edin. Sadece bir gruba gelmeyecek, hepinizin başına bela olacak fitnelere dikkat edin. Vettekû fitneten ayet var. Fitnelerle ilgili bir yığın ayet var. Bir yığından fazla hadisi şerifler var. Bu kadar bilgilendirmeden sonra ümmeti Muhammed'den birisi, yani sanki hiçbir fitne tehlikesi yokmuş gibi, camide sadece çocuğa abdest almayı öğretmek yetiyor mu? Hayır, ne diyorsun? Bak şöyle şöyle bir iş olursa sen de abdesti yeniden alacaksın ha diyorsun. Abdesti aldın ama tuvalete gittin mi abdestin bozulacak ha diyorsun. Abdestin bozucu unsurunu da anlatıyorsun. Eğer bir insana melekleri imanı anlatıyorsan, kadere imanı anlatıyorsan, Kur'an-ı Azimuşşan senin kitabındır diyorsan, günün birinde biri gelip bana göre bu ayet diye başlarsa aman dikkat et ha diye ön tedbirini de senin alman lazım. Boşlukta bıraktığın insanları helake sürüklemiş olursun aksi takdirde. Burada arkadaşlar Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerif bu fitneler hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bilgilere işaret ediyor. Buyuruyor ki badiru bil a'mali fitenen ke kıt'il leylil muzlim. Karanlık geceler gibi sizi istila edecek fitneler gelmeden önce tedbirinizi alın. Tedbirinizi alacak işler yapın. Sonra buyuruyor ki yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Sabahleyin evinden mümin olarak çıkan adam akşam kafir olarak dönebilecek. اَوْ يُمْس۪ي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Ya da akşam eve mümin olarak geldi, sabahleyin kafir olarak çıkacak. Bu kadar büyük fitneler olacak. Çok daha altı çizilecek bir uyarısı daha var. Müslim'de 118. hadisi şeriften söz ediyorum. Müslim'in 118. hadisi. يَب۪يعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Basit bir dünya menfaatine karşılık dinini satabilecek insanlar. O zaman çocuk

çocuklarımızın eğitimini yaparken, siyasete katılmaya hazırlanırken ve ruh kimliğimizi, Müslüman karakterimizi tasavvur edip tasvir ederken, bizim fitnelere karşı tedbiri alınmış bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tıpkı abdest örneğinde olduğu gibi, abdesti anlatıyorsun, yüzlerce kere de abdest egzersizi yaptırıyorsun. Bu abdestin bozulma riskinden söz etmiyorsun ama. Gidiyor tuvalete, geçen sene aldığı abdestle hala namaza geliyor, biz bir kere aldık diyor. Kilisedeki vaftize benzetiyor bunu. Kabahat kimin? Abdestin bozunulurluğundan söz etmeyen eğitimcinin kabahatidir bu. Sen Allah için cihat niyetiyle bir yola çık, siyasete dal, siyaset cihat de. Siyasetin ateşten bile gömlek olmadığını, lazerden bir gömlek olduğunu söylemeyi unuttun ama. Eskiden ateşten gömlekti, şimdi lazer gömlek bu. Ateş bile değil. Ateş boyutunu da geçmiş siyaset. Nasıl pilot olanları pilot eğitimine tabi tutunca ters duruyorlar, kafasını aşağı sokuyorlar, havasız bırakıyorlar, soluksuz bırakıyorlar, pilot olabilir mi ona bakıyorlar. Siyasete girecek adamı da 1000 kere haram testinden, 3000 kere zina testinden, 5000 kere torpil testinden mi geçireceksin, ne yapacaksın? Öyle bir siyasete girsin insanlar. Siyasete girmesen olmuyor, insanlığın muktezatından bu. Ama giren de kaybolup gidiyor. 700 bin kere yalan testinden geçirilmesi lazım. Paraşütle 500 kere yukarıdan atmak lazım. İnerken yalan söyleyecek mi bakalım diye. Siyasetin fitneleri var kendilerine göre. Memur olmanın fitneleri var. Sadece bunlarda namazın farzlarını öğretmek yetmiyor ki. Camiye imam efendi olacak. Allah mübarek etsin. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Abdesti bozan şeyleri bilmesi lazım. İmamlığın şartları. Elbette bunları bilecek. Bilmese mihraba geçmesin. Ama Allah'tan başkasından korkmayan ancak mihraba geçebilir diye de bir bant koymak lazım önüne. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlardan korkmayın, benden korkun diyen ayeti zamm-ı sure olarak okuyacak. Tayinim çıkar diye de Allah'ın söylemediğini söyleyecek minberde.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bu çelişkiye düşme nedeni, imam yetiştirirken sadece yasalara dikkat, kasalara dikkat mantığıyla yetiştirilmesinden kaynaklı. Yasa ve kasadan ibaret dikkat maddesinde bir yığın hata oluyor bu sefer. Üçüncü maddede ne? Fitnelere karşı tedbir eğitimimiz olması gerekiyor. Ailede de, medresemizde de, vakfımızda da. Dördüncü maddemiz. Biz birey olarak Allah'ın gözünde yokuz. Ümmet olarak varız. Adem Aleyhisselam'dan sonra tesadüfen bugüne geldik biz. Bizim otobüs geç kalmıştı. Bindik, mecbur bu zamana geldik mi oldu? Yoksa Allah bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden mi yarattı? Biz iman ettiğimiz peygamberi bırakıp tek başımıza Müslümanlık yaşayabilir miyiz? İman ettiğimiz peygamberi kendimize hasredip sadece benim peygamberim, bizim tarikatın peygamberi, bizim vakfın peygamberi, gerisi kendisine peygamber bulsun mu diyeceğiz? Biz vakıf olarak, cemaat olarak, grup olarak Muhammed-i Muhammediz, gerisi yedeklerde. Bizden biri ölürse onlar gelecek. Böyle mi diyeceğiz? Biz ümmetiz. Ümmet hüviyetimizden verdiğimiz her taviz cennet riskidir. Cehennem ihtimalidir. Ümmetliğimizi korumak zorundayız. Bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. 110. ayet. Misyonu boş bir ümmet değiliz. Allahu Teala hepimizi vasat bir ümmet olarak bütün insanlığın sorumlusu yarattım diyor Bakara suresinin 143. ayetinde. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz dakikadan itibaren bütün insanlığın sigortası durumundayız. Kenara çekilme hakkını kaybetmiş bulunuyoruz. O İsrailoğullarında öyleydi. Kilisesine çekilen papazlar böyle bir İslam, böyle bir din yaşamaya çalıştılar. Allah da onlardan kabul etmedi bunu. Biz emri bil maruf nehyanil münker yapma şartıyla bu kaliteye yakalandık. Bu kaliteyi yakaladık. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. Tu'minune billah. Allah'a imandan önce sosyal kimliğimiz bulunduğu için biz hayırlı bir ümmetiz. Ne enteresandır ki Allah'a imandan önce iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar bir ümmetsiniz siz diyor Allah. Yani önce sosyal kimliğimiz var. Bu sosyal kimlikteki barajı aştıktan sonra mümin vasfı aldık Allah'tan. Bireysel müminlik olamaz. Bu ümmete La ilahe illallah Muhammedur Resulullah parolası ile giren alim veya cahil, yaşlı veya genç, erkek veya kadın, beyaz derili veya siyah derili, sabaha kadar namaz kılan veya sabaha kadar içki içen, günahkarıyla, abidiyle, bu ümmetten olan herkes bu Muhammed Aleyhisselam'ın kimliğiyle cennete girecektir. Kimliğiyle cennete gireceğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak da yaka rozetimizdir bizim. Bu rozeti taşımak, bütün insanlığı bağrında taşımak demektir. İçkicilerinden, kumarbazlarından, zinakarlarına kadar bütün insanlık, bu ümmetten ya ümmete kazandırılacak kimseler, ya da ümmetin içinde kalitesi yükseltilecek, eğitime tabi tutulacak kimselerdir. Bizim ilgi alanımızın dışında bir kişi vardır diyemeyiz bu kainatta. Tek son kişiye kadar varız. Ve her mümin mesuldür. Alim olsun, cahil olsun. Elbette Ebu Hanife'nin mesuliyeti, benim gibi bir zavallı müminin mesuliyetinin trilyon katıdır. İlimde tırnağında kir olamayacağıma göre ben, mesuliyette de benim mesuliyetim o kadardır. Ama vurdum duymazlık hainliktir. Mesuliyet oranım küçük olabilir benim. Sadece ümmetim için sabah namazında dua edecek düzeyde bir mesuliyetim olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Böyle murad etmiştir Allah. Ebu Hanife'ye verdiği ilmi bana vermediğine göre, ona verdiği cüreti bana vermediğine göre, onu yarattığı zamanda beni yaratmadığına göre, ben demek ki bu zamanda böyle bir mesuliyet taşıyorum, ama mesuliyet hissiyatımda Ebu Hanife ile aynıyım ben. Kabiliyet ve becerim de aynı değil. Gerisi aynı. Biz ümmetiz. Ümmet kimliğimizden çözülmüş her ilmik, her çözülmüş düğme, birey olarak da Müslümanlığımızdan verdiğimiz bir tavizdir. Bu dönemde dikkat ederseniz Allah'a imandan sonra, İslam esaslarını pratiğe döktükten sonra ve fitnelere karşı tedbir aldıktan sonra ümmetin koruma altına alınması gerekiyor. Ümmet mefhumunun canlı tutulması gerekiyordu. Beşinci maddede bu ümmet Allah'ın büyük planında, kainat planında ümmeti Muhammed'in bir numaralı kıyamete kadar bitmeyecek mücadelesi, imtihanı mal imtihanıdır. Tirmizi'nin 2336. hadisi ne diyor? Bunu daha önce çok defalarca duymuşsunuzdur. Her ümmetin bir fitnesi olur. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Bu ümmetin içinde mal yüzünden, malı ele geçireceği kaynak olarak siyaset yüzünden, mala daha rahat sahip olmak için dini kullanacağı mevki ve makam sahibi olma yüzünden büyük bir fitne kıyamete kadar var olacaktır. Sözünü ettiğimiz dış ve iç fitneler, nefis fitnesi, dünya tehlikeleri bizi kuşattıkça da zaten özümüzde var olan bu mal fitnesi depreşecek demektir. O zaman bizim beşinci madde olarak mümin muvahhid insanlar ümmeti Muhammed'i kıyamete taşıma projesinin biiznillah ev sahipliğini yapmaya aday kimseler olarak, hele hele bizim Türkiye'li Müslümanlar olarak yiğidin düştüğü yer olan hilafetin kaldırıldığı mekan olarak yeniden yiğidi ayağa kaldırmaya talip müminler olarak, önce namazın, abdestin farzlarını öğrenir gibi veyahut da orucun nasıl tutulacağını öğrenir gibi ümmetin çocuklarına mal

fitnesine karşı ne yapmamız gerektiği de öğretilmelidir. Çünkü her Müslüman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği halde, ben cennete davet ediyorum hepinizi dediği halde, ey insanlar bu dünyaya sakın tenezzül etmeyin, dünya çok kötüdür dediği halde malı ilahlaştırabilir. Bu risk her Müslümanda vardır. Çünkü her ümmetin bir fitnesi var. Bu ümmetin fitnesi de mal fitnesidir. Bu sebeple biz mal perestlikle mal savurganlığı arasında itidal oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturmadıkça da Allah'ın razı olacağı bir ümmet olmakta zorlanırız. Ailede de bu böyledir. Mal savurganlığı olan aile de berbattır. Mal ilahlaştırılmışlığı yapan aile de berbat bir ailedir. Rabbimiz bizi ne savurganlık ne de mala tapınma noktasında görmek murad etmiyor. İtidalde görmek istiyor. Çünkü mal hayatın kıvam unsurlarından birisidir. Malı yok saymak, hayatı yok saymaktır. İntihar da haramdır. Ya direkt intihar haram olduğu gibi dolaylı intihar da haramdır. Ümmeti Muhammed bütün kainatın hazinelerine sahip olması gerekir ki ümmeti Muhammed sayesinde insanlık huzur bulsun, denge bulsun. Bu sebeple beşinci korumamız gereken veya almamız gereken tedbir, ümmeti Muhammed'in nesillerinin mal perestlikle mal savurganlığının ortasında duran malı Allah'ın nimeti olarak görüp Allah'ın şeriatına göre kullanma ölçüsünü öğretmektir. Bunun için kardeşlerim şu kitabı bu kitabı okuyun demiyorum. Muhtevamız o değil. Ama Rabbimizin kitabından İsra suresinin 26-27. Ayetlerini, sonra 29 ve 30. ayetlerini, Bakara suresinin 254. ayetlerini, Muhammed suresinin 36-37 ve 38. ayetlerini okunmayı, ama ne olarak? Şu mal fitnesine karşı namaz abdesti öğretir gibi, oruç için sahura kalkmayı öğretir gibi, iftar programı yapar gibi, mal kullanma kılavuzu yapmanın da bir eğitim gereği olduğunu anlamak için malzemeler bunlar. İslam ekonomisinin yapısal tarzı diye bir konferans vermiyorum ben. İslam ekonomisinin yapısal tarzı, para, enflasyona karşı İslami tedbirler, bunlar ayrıntının ayrıntıları. Mal ilah mı değil mi, bunu bilelim bir defa. Bir bilezik için insan ölüyor, aile dağılıyor mu, bunu bilelim bir defa. Ve bunu Rabbimizin önümüze ağır bir imtihan olarak çıkardığına inanalım bir defa. Gerisi Rabbimizin rahmetiyle, lütfuyla kurtuluş vesilemiz olabilir. Altıncı çalışma planımız bizim. Bu ümmet olarak biz niye namaz kılıyoruz? Allah emretti. Kılmasak ne olur? Olur mu ya, mümin namaz kılmaz mı? Kafirlerle aramızdaki fark namaz bizim. Demek ki Allah'ın emrettiği bir şeyi biz sulandırmıyoruz. 1000 sene sonra da, 5000 sene sonra da hep namaz kılacağız inşallah. O zaman Kur'an'ımız bize ne emrettiyse bu Rabbimizin emridir diye bunu baş göz üstü yapıp rafa da koymuyoruz. Yüreğimize koyuyoruz, avucumuza koyuyoruz, masamıza koyuyoruz. Pratik İslam'ımız, pratik bizim. Teorik bir İslam'ımız yok ki. Pratik bir İslam yaşıyoruz. Namaz ne demekse, cihat ne demekse, çok basit bir şekilde وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, takva ve iyilik konusunda yardımlaşın emri de odur Allah'ın. Namaz ve cihattan ne anlıyorsak, oruçtan ne anlıyorsak, müminler arası sosyal yardımlaşmamız ve takva üzerinden yardımlaşmamız da Allah'ın böyle bir emridir. Dolayısıyla filan hayır kurumuna havale ettiğimiz bir iş değildir bu. O bizim adımıza çalışan temsilcimizdir. Allah onlardan razı olsun deriz. Ama bu benim de görevimdir. Sonra sadece Afrika'da mağduriyet yaşayan mümin kardeşlerim değil ki yardımlaşmam. Yardımlaşma o değil ki. O sadaka. Asıl yardımlaşma aile düşmeden payanda olmaktır. Aman bu aile yıkılmasın. Alel bir
sosyal kimlik üzerine

Elinde bu yardımlaşmadır bu. Babasıyla arası açılan çocuğa karşı payanda olmaktır. Buradayım yavrum gitme bir yere demektir. Nefsime esir düşüyorum diyen kız çocuğuna kucak açıp dur yavrum sabret biraz demektir. Her ne kadar insanlar sulandırıp berbat hale getirdiyse de harçlığını verip onun hapse girmemesini, onun ceza yememesini, onun borcundan dolayı kötü esnaf durumuna düşmemesini sağlayıp yardım etmektir. وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Kıyamete doğru belki de işte 6. derecede, benim tahminime göre 6. derecede kaybedeceğimiz şey bu. Fitnelerin fırtına gibi ezdiği geçtiği şeylerden biri bu yardımlaşma ruhumuzdur. Allah'a kullukta ve sosyal kimliğimizde birbirimize yardım etmemiz gerektiğini emreden وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ayeti Maide suresinin 2. ayetidir. 7. maddemiz kardeşlerim, gıdada, ekonomide, aile hayatında ve siyasette. Tekrar ediyorum. Özellikle gıdada, özellikle ekonomide, özellikle aile ilişkilerinde ve özellikle siyasette Allah'ın helal ve haramları yangında kurtarılacak ilk dolabımızdır bizim. Allah'ın haramlarını korumak ve helallerini korumak, her ikisi de aynı derecede. Ne helaline dokunabiliriz, Allah'ın helaline haram diyebiliriz, ne de haramına helal diyebiliriz. Burada çetin bir örnek vermek istiyorum. Bazı Müslüman toplumlarda mesela amca kızıyla evlenmek adeta haram bir iş işlemek kadar kötü kabul edilir. Kuzenler birbirleriyle evlenemezler. Hiçbir şekilde Allah'ın emri yoktur illa herkes kuzeniyle evlensin diye. Böyle bir teşvik de yoktur. Ama bunu helal bırakmıştır Allah. Bu helali yok kabul etmek, haram gibi görmek veya mekruh gibi görmek fitneye kurban gitmektir. Alkolün helaldir canım, ne yapalım başka türlü sofra kuramıyoruz diye helalleştirilmesiyle kuzenlerin birbirleriyle evlenmesinin haram görülmesi suç olarak aynıdır Allah katında. Hep biz alkole takılıp duruyoruz. Bu adam da cehenneme bu yüzden gidecek. Dolayısıyla gıdamız, ekonomimiz, ailemiz ve siyaset. Bu dört alan haramlarla helallerin böyle gece yıldızı gibi tavanımızda dolaştığı değerlerdir. Siyasette de büyük bir helal ve haram mücadelesi veriliyor. Ama biz haram deyince hep alkol ve faizle sınırlıyoruz. Hayır, sadece o değil. Haram olan nice şeyler var. Helal olan nice şeyler var. Evlilikle ilgili bir yığın helal var ki bunları bu mikrofonların önünde konuşmak bile haram. Nerede kaldı ki helal olduğunu söylemek? Helal olduğunu, Allah'ın helal ettiğini bile bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuzen olan Fatıma ile kuzeni olan Ali'yi evlendirdiğini bile bile bir Müslüman yok böyle evlilik der mi? Ailemizde bir yığın helal şimdi haramlar listesindedir. Kim kimle evlenebilir? Kim kaç defa evlenebilir? Riskli, konuşulmasını Müslümanların camilerde bile cesaret edemediği şeyler bunlar. O zaman biz bu gece karanlığı gibi bizi istila eden fitnelere karşı da bir eğitim yaparken Allah'ın helali kırmızı çizgimizdir, Allah'ın haramı kırmızı çizgimizdir diye bir eğitim almamız lazım. Hepimiz İslam'a dönelim derken hangi İslam'dan söz ediyoruz? İşte helaller ve haramlara ait İslam'dan söz ediyoruz. İslam diye karma bir kelime kullanıp ya Peygamber aleyhisselamın sünnetine dönsek kurtulurduk. Neresine döneceğim? Hani sünnet dediğin neresi ya? Bu baştan savma bir ifadedir. Yemeğe sağ elle yiyerek, sofraya şöyle oturarak peygambere yaklaşalım demeliyiz. Pratik budur. Kur'ansız İslam hayatı olmaz, Kur'an'a dönelim. Ya nereden döneceğiz? İlk kavşak neresi?
Hangi kavşaktan Kur'an'a dönelim? Bu sorunun cevabını vermek zorundayız. Hayali bir eğitim yapamayız. Pratik eğitimimiz olacak. Çocuklarımızı da pratik eğiteceğiz. Vakıflarımızın çalışma planları da pratik olacak. Siyasetçiler, Müslümanlar adına siyaset yaptığını iddia edenler de en küçük noktadan en büyük noktaya kadar bu haramlar ve helallere ait çizgileri koruyacaklar. Bu çizgileri korumadıktan sonra geçen sene hacca gitmiştim ben diye melekleri kandıramaz. Bizim gençliğimizde daha farklıydı bu. Biz de hoca çocuğuz. Dedem rahmetli hacca gidecekti de trafik yoktu işte araba yoktu onun için gidemedi. Yoksa çok değerli bir adamın torunu. Hacca bile gitmemiş dedesi de gitmeyi düşünüyormuş onun için bu evliya. Böyle bir mantık vardı. Bu yutulmadı tabii. Şimdi insanlar ondan sonra da içim temiz diye bir slogan vardı. Eli leş içi temiz mübareğin. Böyle bir anlayış vardı. Şeytanın maskaralıkları başka bir şey değil. Şimdi de Allah'ın izniyle biz İslam için varız ya. Nedir bu piyango biletini Müslümanların masasına getirdin sen? Armuttu, elmaydı. Ondan sonra saysın sana meyve çeşitlerini. Şeytan her asra göre bir fitne ihdas ediyor. Siyasete fersah fersah uzak durduğumuz zamanlarda başka fitneler çıkarıyordu önümüze. Şimdi siyaset bizim elimizde olunca başka fitneler çıkarıyor. Rabbim her zaman için farklı bir imtihan, farklı bir fitne çıkarıyor. Herkes kendine göre, kendi zamanına göre tedbirini alacak. Sekizinci acil sorunumuz imanın bir maddesi olduğu halde ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bir sorunumuz var. Gitgide Müslümanların nesilleri arasında Allah'a itimat ölümden sonrasına savsaklanıyor. Bu bir afettir. Sigortaya itimat Allah'a itimattan fazla olmamalıdır. Devlet memurluğuna tapınan insanların Allah'a secde ederken Rabbi ile baş başa olduğunu düşünememesi büyük bir afettir. Tam bir afettir ama. O yüzden 8. başlığımızı nasıl açtık? Allah'a itimadımızı sürekli yükselen bir ivme ile korumalıyız. Küfür azdıkça Allah'a itimadımız artmalı bizim. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler diyen ayete karşı hepimiz haykırıp وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Nasıl biz Allah'a güvenmeyiz ki elbette Allah'a güveniriz demeli ve bunu ispat etmeliyiz. Ama çocuk doğmadan gideceği okulun belirlendiği, hangi branşta okuyup okumayacağının tayin edildiği, daha çocuk doğmamış, donu biçilmemiş, diploması belirlenmiş ama. Donu yok çocuğun, diploması var. Böyle bir enteresan fitne zamanında o zaman Müslümanların Allah'a tevekkül diye bir başlık açmaları lazım. Allah'a itimadımız sarsıldıktan sonra sabah namazına gitsen ne olacak, gitmesen ne? Güvenmediğin bir Allah'ın emrettiği namazı kılamazsın zaten. Canım güvenmiyoruz'a gelince kimsenin bunu söylediği yok tabii. Herkes müthiş güveniyor. Müthiş güveniyor ama sigorta daha güçlü bir dayanak tabii. Hele emekli maaşı. Rızık o zaten. Rızık o. Maazallah. Maazallah. Dokuzuncu korumamız gereken ümmet olarak bu dönemde karşımıza çıkmış sıkıntısı, yani bunu belki ikinci, üçüncü madde bile yapmak istiyordum ama şeriat kitaplarında bu çok gerilerde duruyor. Akide kitaplarında o sebeple yani daha dokuzuncu maddeye koydum. Bana göre üçüncü madde bu asırda. Fitneden de büyük bir fitne bu. Vela ve bera, dost düşman demek. Dost düşman takvimimiz belli olmalı bizim. Şeytanın dostları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın düşmanları bizim dostumuz olamaz. Allah'ın dostları da düşmanımız olamaz. Dost ve düşman kavramı olacak müminin. Biz müminler ve mümin olmayanlar diye bir tasnif yapacak. Bunu çıkıp da Birleştirilmiş Milletler'in bahçesinde filama olarak assın demiyorum. Oraya gelmeden önce aile içinde bu kültürü oluşturmak lazım. Biz böyle giyiniriz çünkü müminiz. Mümin olmayan böyle giyinmez diyen şuuru oturtacağız. Bu uygulamadaki ihlas pratiğimizde Allah'ın lütfu keremiyle dünyanın her yerinde yankı bulacak. Bu dost ve düşman, yani Allah'ın dostu dostum,
Allah'ın düşmanı düşmanım. Ha şeytan, ha şeytanlık yapan bir kafir. Bir şey değişmiyor ki. Şeytanlık yapıyor olduktan sonra o da görünen şeytan. Şeyatînul insi vel cin. İnsanların da şeytanları var. Deyip müminin kendi blokunu güçlü, Allah'tan yana olmayan bloku da karşısında görmesi aslında bir çalışma takvimidir. Hız kazanmadır, enerji depolamaktır. Kendi enerjini kendin üretmen demektir. Aksi takdirde hep dışarıdan dua ile yol almak zorunda kalırsın. Dokuzuncu bizim korumaya gereken ve bu zamanda çalışmamız üzerinde farz olan alanlardan biri velâ ve berâ. Yani Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları diye bir tasnif yapmamızdır. Kuzeyliler, Güneyliler, Doğulular, Batılılar değil. Ekvatorun altında kalanlar, üstünde kalanlar değil. Kabe'ye dönenler ve dönmeyenler diye ayıracağız. Muhammed Aleyhisselam'ı Muhammedun Resulullah diye göklere yükseltenler veya öyle bir varlıktan haberi olmayanlar diye dünyayı ikiye ayırmak zorundayız. 10. Bu fitne döneminde aileden eğitim kurumuna kadar, siyasete kadar her alanda çalışma planımız ve mümin karakterimizi oluşturacak en önemli unsurlardan biri. Tıpkı ne demiştik, nasıl Allah-u Teala namazı emrediyorsa Kur'an'da başka emirler veriyor. Bunlardan biri de doğruluk ve vefakarlıktır. Mümin vefalı insandır. Tükürdüğünü yalamaz mümin. Tükürmez de kolay kolay. Mümin söz vermez. Verdiği sözün esiri olur. Ve evfu bil ahd. Sözünüzde durun Allah buyuruyor. İnnel ahde kâne mes'ûle. Çünkü verilen sözlerin hesabı sorulacak. Burada bir hatayı perçinlemek manasında, yani üzerine perçinli vurgu yapmak manasında öne çıkarıyorum. Özür diledim ben ondan. Saat 9'da geleceğim demiştim ama telefon edip gelemeyeceğim dedim. Yetmez ki. Biz kuluna söz verdik, Allah'ın defterlerine yazıldı. İstiğfar da gerekir. Çünkü ve evfu bil ahd, sözünüzde durun diyen Allah'tı. Vatandaş olarak bize kızar, ulan bir daha iş vermez biz diye özür diledik, toparladık. Allah'la da bu işin bağı var şimdi. Tek bir sosyal sorumluluk olarak göremeyiz ki bunu biz. Evet, bir sosyal sorumluluk, mümin toplumda bir sosyal sorumluluktur bu. Ama bir bağı daha var bunun. Ve ufu bil ahd. İsra suresinin 34. ayetinde açık emri var Allah'ın. Akimis salah da o surededir. Akimis salah, namaz kıl. O surededir. Ve evfu bil ahd, sözünüzde durun da o surededir. Evet, mümin sözünde duramadığı olabilir. Ama sahibinden, o sözün verdiği kimseden özür dilemekle yetinmez. Rabbinden de istiğfar eder. Çünkü onu bir kulluk görür. Bu dönemde arkadaşlar, güçlüler verdikleri sözü çiğnemekte sakınca görmüyorlar artık. Ve önce de Müslümana verdiği sözü çiğniyor, çiğneyecekse. Kafirden korkuyor, 40 kere takla atıyor önünde özür dilemek için. Biz ise sözümüz noterden güçlü olduğu zaman Allah'ın razı olduğu kullar olacağız. Ha müminin sözü, ha noter mühürü dendiği gün biiznillah ayaktayız demektir. Bu da 10. acil eğitim dokümanımız. 11. acil dokümanımız yine Rabbimizin bir emridir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Siz gücünüz yettiği kadar karşı cephelere hazırlık yapın. Saldırılara karşı hazırlıklı olun. Enfal suresinin 60. ayeti. Namaz kıl bu surede de var. Zekat ver bu surede de var. Cihat yap bu surede de var. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Onlara karşı güçlü olacağınız kadar hazırlık yapın, bu da var. Eğitimse eğitim, ekonomikse ekonomik, sosyal yapılanma ise sosyal yapılanma, örgütlenme ise örgütlenme, evlenip nesil çoğaltmaksa evlenip nesil çoğaltma. Bu yaşadığın çağda hangi organizeyle,
وَاَعِدُّوا لَهُمْ Onlara karşı hazırlık yapın, emri tahakkuk edecekse Allah'ın emri odur. Müslümanlar olarak biz bunu ihmal ettiğimiz zaman helak oluruz. 11. kilitlenmemiz gereken noktada budur. Ve 12. çalışma planımız, yaptığımız bütün bu işler,

mesafe oluşturmayacak, ayrılık nedeni olmayacak. Müslümanın sebatını, yani Allah yolunda dipdiri, Peygamber aleyhisselamın yanındaymış gibi sanki, Uhud dağının bir ikizi gibi Medine'de durur vaziyette Müslümanı tutmayan bir çalışmada Allah'ın bereketi olmaz. Müslümanlar arasında ayrılığa, bölünmeye, fırkalaşmaya, gruplaşmaya neden olacak bir çalışma da, ilk 11 maddenin çalışması da olsa, ümmeti Muhammed'in çalışma planı olmamalıdır. Çünkü Rabbimiz ayakta durmamızı istiyor. Başkalarını çökerterek değil, herkesi ayağa kaldırarak ayakta durmamızı istiyor. Öbür mümini tekmeleyip çelmel takıp düşmesini sağlayarak sen ayakta durursan bu olmaz. Bu da Rabbimizin Enfal suresinin 45 ve 46. ayetindeki emridir. Ya eyyühellezine amenu izâ leqîtum fiyeten fesbutû ve ezkurullâhe kesîran leallekum tuflihûn ve atî'ullâhe ve rasûlehu ve lâ tenâzeû fetefşelû ve tezhebe rîhukum vesbirû innallâhe ma'assâbirîn. Çok net emri Allah'ın. Ey müminler, bir grupla karşılaştığınız zaman ayakta durun. Sebat edin. Karşılaştık işte, Siyonizmle karşılaştık. Dünyayı başımızın üstünde topaç gibi çeviriyor adamlar. Fesbutu, dimdik durun, ayağınız kaymasın. Vezkurullaha kesiran, çok da Allah'a zikreder olun, namazla, Kur'an'la, şeriatına teslimiyetle, tesbihle. Her türlü tahlil ve tehmid, ne yapıyorsan hepsiyle ayakta durmaya çalışın. Leallekum tuflihun. Belki kurtulursunuz. Ve atiullaha ve rasule, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazeu, tartışıp durmayın aranızda. Ve tefşelu ve tezhebe rihukum, sonra büyük bir mağlubiyet olur, felç görürsünüz, felç. Boşluğa düşersiniz, gücünüz gider. Vasbiru, sabırlı olun. İnnallâhe me'assâbirîn. Bütün bu fitne sürecinde sabredip sabır günlerini eyyâm-ı sabrı değerlendirenler Allah'ın kazanan kullarıdır. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

Selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah, selam sana ya Nebiyallah, selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

muazzez müminler. Kur'an-ı Hakim bize dirilişin önderlerinden bahseder. Febihudâhu muktedi. Peygamber aleyhissalatu vesselama, onun yolundan izinden gidenlere de direnişin ve dirilişin kahramanlarına uyun. Onlar gibi mücadele edin emrini verir. İbrahim aleyhisselam, İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmetti İbrahim. Kâniten lillâhi hanîfâ. Bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye ram olan, onun emirlerine, onun talimatlarına, onun buyruklarına teslim olan yalnız başına bir ümmetti Hazreti İbrahim aleyhisselam. Nemrutlara, zalimlere nasıl direneceğini Müslümanlara Allah Resulü aleyhisselamın gençlerine öğretti. Keldanilerin içindeydi. Babası, atası, kimler varsa çevresinde hepsi putlara inanıyorlardı. Ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Babacığım dedi, seni duymayan, görmeyen, bu varlıklara, işitmeyen varlıklara neden ibadet ediyorsun? Babam dedi, sana gelecek zararları defedemeyenler, taşlar, yıldızlar, güneş, ay, neden onların önünde eğiliyorsun? Direndi Hazreti İbrahim, babasına, atasına, Nemrut'a karşı direndi. Sonra odun topladılar, yanacak İbrahim dediler. Uffil lekum ve lima te'abudune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa yuh olsun onlara dedi Hazreti İbrahim. Yalnızdı, sağına bakmadı, soluna bakmadı İbrahim aleyhisselam. Allah vardı, yer ve göklerin sahibi, ona tevekkül etmişti. İnne İbrahime kâne umme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Bütün hayırları, bütün bereketleri kendinde toplayan, Allah ve Resulü yolunda direnen, dirişin kumandanı İbrahim, ona bakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetine önder olarak, üsve-i hasene olarak, Nemrutların karşısında duracaklara Kur'an-ı Hakim onu gösteriyordu. Ateşi yaktılar, İbrahim aleyhisselamı içine attılar. Kunna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateş her şeyi yakardı ama İbrahim aleyhisselam ateşin içinden selametle, sükunetle ayrıldı. Çünkü Allah azze ve celle ateşe emretmişti. Her şeyi yakıyordu ama İbrahim'i yakmayacaktı. Ve necceynâhu ve lûdan. Onu kurtardık. Bir de o kavmin içinde, keldanilerin arasında ona inanan Hazreti Lut aleyhisselam vardı. Kurtardık onları, ayrıldılar. Kale inni zahibun ila rabbi. Rabbime gidiyorum dedi İbrahim. Keldaniler, bu şehir sizin olsun. Ama geleceğim, ama döneceğim. Bu hesaplaşma bitmeyecek. Arkanızda bütün zalimler, Nemrutlar olsa da, İbrahim yalnız olsa da, yanında sadece Lut olsa da, şimdi Rabbime gidiyorum. Ona özgürce kulluk yapacak, ibadet edecek yerlere gidiyorum. Ama ey keldaniler, İbrahim gelecek, bu mücadele burada bitmedi dedi Hazreti İbrahim. Filistin'e gitti, Nablus'a gitti, oradan Mısır'a geçti, döndü Filistin'e geldi, Hacer'i aldı İsmail'le beraber, Mekke'ye geldi. Kabe'nin olduğu yerde kalıntılar vardı. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hacer anamızı oğlu İsmail'le beraber bıraktı. Dönerken arkada kadın ağlıyordu Hacer aleyhisselam. Diyordu ki, İbrahim, bizi buraya, bir kırba suyumuz var, bir avuç hurmamız var, şu dağların arasına bir kadınla çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor. Arkadan bir kadın ağlıyordu. Hacer ağlıyor. İsmail küçücüktü. Hazreti İbrahim aleyhisselama, Allahu emereke bihada, şu dağların arasına, Kabe'nin kalıntılarının olduğu yere bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı peygamber İbrahim aleyhisselam geriye döner, Allah emretti deyince
Hazreti Hacer anamız, İzen la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Eğer Allah emrettiyse, gecenin zifiri karanlığında, siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, Hacer'i, İsmail'i unutmayacak dedi. Sonra ve iz yerfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam döner. Oğlu İsmail'le Kabe'nin duvarlarını yükseltir. Keldaniler, etrafta kimler varsa onları Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya davet eder. Kur'an Hakim İbrahim'den, onun oğlu Allah'a kurban olan İsmail'den bahseder. Yani der ki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, İbrahim olursanız bu yolda, İsmail olur kendinizi kurban ederseniz, kadınlar, analar, bacılar, sizler Hacer olursanız, Allah yoluna teslim olursanız, Nemrutlar çökecek, Keldaniler çökecek, Kabe'nin duvarları yükselecek, Allahu Ekber diyenler yükselecek. Kardeşlerim, Kur'an Hakim bize İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Yalnız başına bir ümmet olarak Hazreti İbrahim anlattı. Bu ümmet 14 asırdır çocuklarına İbrahim dedi. İbrahim olacaksın. Yani Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda, ümmeti kuşattıklarında, sardıklarında, keldanilerin içinde yalnız başına direnen bir İbrahim vardı. Uffil lekum ve lima ta'budune min dunillah. Allah'tan başka taptığınız, önünde eğildiğiniz neler varsa onlara da size de yuh olsun diyen İbrahim var. Sana onun adını verdim. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda meydan yerine koşacaksın. Salaları duyacaksın. Allahu Ekber'i duyacaksın. Ardına bakmayacaksın. Sağına bakmayacaksın. Soluna bakmayacaksın. İbrahim olacaksın. Yalnız başına Allah ve Resul davasını muhafaza edeceksin. Ben varsam diyeceksin. Bu bedende bu ruh varsa diyeceksin. Bu sancak, bu bayrak, Kur'an-ı Hakim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu çiğnenmeyecek diyeceksin. İbrahim gibi yürüyeceksin. Analarımız, atalarımız, babalarımız 14 asırdır İbrahim dediler. İbrahim gibi meydan yerine koşacaksın dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşmamak için Medine'ye geldiler. Fakat üzerine yürüdüler. Allah diyen bir bırakmayacaklardı yeryüzünde. Hamza İbrahim oldu Bedir'de. Ömer İbrahim oldu. Sayıları azdı. 312 kişiydiler. Ama aslan gibiydiler. Küfür 1000 kişiydi karşıda. Betaran ve riyaen nas. Şımarıktılar. Yeryüzünde, Medine'de, civarında Allah'a secde eden bir bırakmayacaklardı. Ama onların peygamberleri vardı, ellerini kaldırmıştı. Allahümme in tehlike zil ensabe. Felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. İz testagîsûne rabbekum festecâbe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn. Melekler geliyordu semadan. Önce 1000, sonra 3000, 5000 melek geldi Bedir'e. Ömerler, Hamzalar, Enesler, Musablar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri. Zarfta isimleri farklıydı. Fakat o gün Bedir'de her biri bir ümmetti. Hepsi İbrahim gibiydi. Biz varız ya Resulallah diyorlardı. Allah onlara o gün Bedir'de büyük bir zafer ihsan etti. Uhud'a geldiler, Hamzaları şehit ettiler, Musabları, Enesleri şehit ettiler. Bedir'e gidememişti, Efendimiz Aleyhisselam'ın çevresinde elini kaldırıyor. Yine gelseler de Allah ve Resul davasını korusam diye. Minel mu'minina ricalun sadaku ma'ahedullaha aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ. Ruhunu canını verenler vardı. Enes bin Nadır gibi Uhud'u bekleyenler. Şehadet için Uhud'un yolunu gözleyenler vardı. Onlar düştüler. Enes düştü, Hamza.

düştü. Bitti dediler. İslam'ın kalesi düştü dediler. Bundan sonra yeryüzünde Allah diyen kimse kalmayacak dediler. Erkekler yere düşünce meydan yerine İbrahim yürekli kadınlar çıktı. Onları görünce dersiniz ki eğer bunlar kadınsa yeryüzünde erkek kimdir? Ummu Umare koştu öteden. Peygamber aleyhissalatu vesselam etrafında erkekler dağılmış. Oklar onu hedef almıştı. Ona doğru geliyordu bütün oklar. Meltefettu yeminen ve la şimalen illa ra'eytuha tukatilu indi. Sağıma bakıyordum, soluma bakıyordum. Her baktığım yerde onu görüyordum. Bir kadın vardı. Ummu Umare. Soldan gelen oklara göğsünü siper eden Ummu Umare. Eğer sağdan oklar geliyorsa oraya koşuyordu. Önden oklar geliyordu peygambere. Aleyhissalatu vesselamın önünde bir kadın vardı o gün Uhud'da. Ummu Umare duruyordu. Erkekleri şehit etmişlerdi. Fakat inne İbrahim kâne ümme. İbrahim yalnız başına bir ümmetti. Şimdi Ummu Umare vardı. Yalnız başına Peygamber aleyhissalatu vesselamı koruyan Ummu Umare. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun kahramanlığını, onun Hazreti İbrahim yürekli oluşunu, destan yazışını şu kadar zaman sonra kıymetlendirirken buyurmuşlardı ki ya Ummu Umare men yutiku ma tutikine. Senin yaptığını hangi erkek yapabilirdi ki Ummu Umare? O gün bir aslan gibiydin Ummu Umare. Sağımda, solumda, önümde, arkamda nerede oklar gelirse seni o oklara göğsünü siper eder halde görmüştüm Ummu Umare. Allah sana öyle büyük makam ihsan etti ki o makam hangi erkeğe nasip olabilir Ummu Umare buyurdular. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam İbrahimler yetiştirdi. Ne zaman bu ümmet zorda olsa, darda olsa İbrahimler meydan yerine çıktılar. Büveyhiler Abbas halifesini esir aldılar. Ehl-i sünnet ulemasını dar ağacına gönderiyorlardı. Ömer'e, Ebu Bekir'e radıyallahu anhuma, sahabeye sövüyorlardı. Müslümanlar ağlıyorlar. Bağdat işgal altında. Mısır'da Fatimiler var. Onlar da sahabeye sövüyorlar. İslam'ın büyük şehirlerini Şiiler, Allah Resulü aleyhisselamın ashabının düşmanları, İslam'ın hasımları istila etmişti. Mazlumlar biçareler. Ya Rabbi, İbrahimlerin gelmeyecek mi? İbrahim yürekliler ne zaman meydan yerine çıkacaklar? Madem bu dava kıyamete kadar payidar olacak. Onlar yalvarıyorlardı ki doğu tarafından Allah bir milleti imana, İslam'a sancaklar olsun diye batıya doğru sevk ediyordu. Tuğrul Bey geldi. Selçukluların kumandanı Tuğrul Bey. Esaretteki Abbasi halifesine, biz Allah ve Resul davasının emir erleriyiz. Allah bizi cihada memur kıldı dedi. Büvehi tehlikesini ortadan kaldırdılar. Sonra alpaslanlar geldi, küfürle hesaplaştılar. Aradan şu kadar zaman geçti, Moğollar geldi. Yine yıkıldı bu ümmet, yine dağıldı bu ümmet. Osmanoğulları geldi. Süleyman Şah soyundan Ali Osman'ı gönderdi Allah Azze ve Celle. Hesaplaşmayı Rumeli'ye, batıya taşıdılar. Bir kartal gibi ellerini, kanatlarını gerdiler. Biz varsak, biz hayattaysak dediler. Kudüs'ü çiğneyemezsiniz. Buradan Mekke'ye, Medine'ye gidemezsiniz dediler. Tam 6 asır Allah ve Resul davasını muhafaza ettiler. Sonra kartalın kanatları kırıldı. Bitti bu ümmet dediler. Osmanlı sahneden, Osmanlı tarihten çekildi dediler. Alemi İslam'ı leş kargaları gibi silah ettiler. Maraş'a da geldiler. Anadolu'nun şehirlerine çıkarmalar yaptılar. Önce Maraş'a İngilizler geldi. Sonra Fransızlara bıraktılar. Ermenilerle Fransız sokaklarında dolaşıyorlar, nara atıyorlardı. Bir hamamdan
yüzü peçeli 3 tane Anadolu anası çıkar. Ummu Umare'nin çocuklarıdır onlar. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yetiştirdiği İbrahim yürekli kadınlar. Fransızlar Ermenilerle beraber onların üzerine çullanırlar ki oradan çakmakçı Sait koşar.

Silahı yoktur ama Benu Kaynuka hadisesini dinlemiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadın öğrencilerinden bir tanesi. Yahudinin Benu Kaynuka'nın çarşısına gider. Oturur çarşafıyla, sonra bir Yahudi gelir, ayağıyla örtüsüne basar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kadın öğrencisi ayağa kalkınca üzeri açılır. Yahudiler onu o halde görünce gülerler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın iffet abidesi, öğrencilerinden birisi cenneti görerek koşar, Yahudileri öldürür ve sonra onu orada şehit ederler. Çakmakçı Said, silahı yoktu. Çorbacıydı onlar, çaycıydılar, esnaftılar, kalfaydılar, inşaat ustasıydılar ama İbrahim yürekliydiler. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfâ. Sadece Allah'a kul olacaklar, sadece onun önünde eğileceklerdi. Saldırdı o üç tane çarşaflı bacımızı, kardeşimizi, anamızı kurtarmak için. Gavur oğlu gavur dedi onlara. Bacılarımı bırakın dedi. Çakmakçı Said'i şehit ettiler. Sütçü imam diyorlardı. Sütçüydü, adı da imamdı. Sütçülük yapardı, adı imamdı. Onun için kendine sütçü imam derlerdi. O hadiseyi görünce kenara köşeye çekilmedi. Yalnız başınaydı sokakta. Ama biliyordu ki Kur'an-ı Hakim ona yalnız başına ümmet olan İbrahim'den bahsetmişti. Aldı silahını, bastı tetiğe. Öldürdü Fransızı. Sonra Maraş'ta bir diriliş başladı. İnne İbrahim'e kâne ummeten kânite lillâhi hanîfâ. Onlar Osmanlı tarihten, Osmanlı sahneden çekiliyor. Bundan sonra yeryüzünde Allahu Ekber diyecek kimseler kalmaz, kalmayacak dediler ki ordularımızın dağıldığı gün meydan yerine çakmakçı sahipler, süt satan imamlar indiler. Biz varsak bu toprakları çiğneyemezsiniz, çiğneyemeyeceksiniz dediler. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse dünyanın hangi gücü, hangi ordusu karşınızda durabilir ki? Kur'an-ı Hakim onlara bu talimatı vermişti. 93 harbi. Önce Ermeniler ihanet ettiler. Azizye Tabyası'na girdiler. Osmanlı askerlerini şehit ettiler. Ardından Moskov geldi. Orada ne kadar askerimiz varsa onları da şehit ettiler. Sadece bir tane yaralı Osmanlı neferi Erzurum'a kadar koştu. 15 Temmuz gibiydi. Bir gece yarısı. Uyanın Erzurum dedi. Moskov geliyor. Allah ve Resul davası tehlikede dedi. İmamlar Erzurum'da 93 harbinde. Minareye koştular. Salalar okudular, ezanlar okudular. Allah ve Resul davasına imdat eder misiniz dediler. İn yensurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse kimler önünüzde durabilir ki? İn tansurullaha yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah'ın vaadi var. Allah size yardım edecek. Analar, kadınlar, çocuklar, bacılar Erzurum'da gece yarısı salalarla, ezanlarla evlerinden çıktılar. Analarımız o gün 93 harbinde satırlarını, baltalarını aldılar. Nene hatunumuz o yıllar itibariyle 20 yaşındaydı. Küçücük bir yavrusu vardı. Bir gün önce kardeşi kucağında şehit olmuştu. Ondan kalan mavzerini aldı. Kasa turasını aldı. 20 yaşındaydı. Yavrum dedi, sen bana Allah'ın emanetisin. Şimdi seni de Rabbime bırakıyorum. Ben de Azizye Tabyalarına gidiyorum. Erzurum koşuyordu Allahu Ekber diyerek. Onlar gelişmiş silahlarıyla Erzurum'un analarına, kadınlarına, ihtiyarlarına o gün 15 Temmuz'da olduğu gibi kurşun yağdırıyorlardı. Öndekiler şehit oldular. Fakat nene hatunlar durmadılar. Koştular gittiler. 1000 Müslüman o gün şehit oldu Erzurum'da. Azizye Tabyalarının önünde. Fakat 2600 Moskov Rus askerini öldürdüler. Azizye Tabyalarını nene hatunlar baltalarıyla, kazmalarıyla o gün geriye aldılar. 20 yaşındaydı Nene Hatun.
Fakat Kur'an'la hakim ona İbrahim olmaktan bahsetmişti. Hocalar vardı, Uhud'daki Ummu Umare'yi anlatmışlardı. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah yolunda hakkıyla cihad edeceklerdi. Eğer erkekler şehit oldularsa, o zaman meydan yerine kadınlar çıkacaklardı. Ummu Umare'nin yaptığı gibi Allah ve Resul davasını koruyacaklardı. Anadolu'ya farklı yerlerden çıkarmalar yapıyorlardı. Erkekler cephelerde, kadınlar da mermi taşıyorlardı. Onlardan bir tanesi Şerife bacıydı. İnebolu'ya gidiyor, Kaan'la arabasıyla Kastamonu'ya silah taşıyordu. Şubat ayıydı. Almıştı mermileri, İstanbul'dan gelen mermileri. Kaan'la arabasıyla çekiyor. İnce bir yorganı vardı, bebeğinin üzerine, kurşunların üzerine sarmıştı. Kastamonu'ya kadar yaklaştı, gecenin yarısı. Şubat ayıydı, orada donuverdi Şerife bacımız. Sabah olunca karargahın askerleri dışarıya çıktılar. Uzakta karın altında bir Kaan'la arabası gördüler. Koştular, koştular. Şerife bacı, küçücük yavrusuyla, üzerindeki çarşafıyla orada şehit olmuştu. O anaların emanetidir. Şimdi şarkıcılar, anadan uryan bir halde, namus yobazları, belediyeler finanse ediyorlar, sahneye çıkıyorlar. Kim? O halde Şerife bacıların, Nene hatunların, sütçü imamların yurdunda namus yobazlarını finanse ediyor, sanat diye sahnelere çıkarıyor, Nene hatunların kemiklerini titretiyorsa, kim buna seyirci kalıyorsa, kim buna alkış tutuyorsa, kıyamet gününde kefensiz yerin altında yatanlar, şühedamız, Şerife bacılar, Nene hatunlar, vallahi iki elleriyle o hainlerin yakasında olacaklar. O halde sen, Şerife bacının evladı, Nene hatunların, sütçü imamların evladı, çiğnetmeyeceksin bu aziz vatanı, çiğnetmeyeceksin. İbrahim olacaksın. İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillahi hanifa. Sağına soluna bakma, önüne arkana bakma. Allah seninle beraber olursa, Allah'ın güç ve kuvveti senin yanında olursa, kim seni durdurabilir ki? Kim sana engel olabilir ki? Kardeşlerim, 15 Temmuz akşamında, yine önceki akşamlar gibiydi, yine Ebu Cehil karargahlarından emir alanlar vardı. Üveyhiler, Moğollar, Haçlılar gibi Allah ve Resul davasına gönül veren İbrahimlerin üzerine yürüdüler. Onlar silahlarına güveniyorlardı. Arkalarında Amerika, küresel eşkıya vardı. Fakat İbrahimler, 93 harbinde olduğu gibi salalarla, ezanlarla, İbrahim yürekliler sokaklara koştular. Tankların önünde şehadet parmaklarını kaldırdılar. Allahu Ekber diyerek durdular. Bir destan yazdılar. Uhud'da olduğu gibi, Tuğrul Bey gibi, Alparslan gibi, Hüdavendigâr gibi, Nene Hatun gibi, Türküyle, Kürdüyle, Allahu Ekber diyenler, o akşam bir destan yazdılar. Biliyorlardı ki, İntensurullâhe yansurkum, Allah'a yardım ederseniz, onun yoluna sahip çıkarsanız, İbrahim olur meydan yerinde durursanız, Allah sizinle beraber olacak. Eğer Allah sizinle olursa, kim size galip olabilir ki? Kim sizi durdurabilir ki? O imanla büyük bir zafer kazandılar. Kardeşlerim, hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Onlar batıl adına yine gelecekler. Ebu Cehil'in karargahlarından emir alıp gelecekler. Siz Allahu Ekber diyerek meydan yerine çıktınız. Hazreti İbrahim gibi İbrahim yüreğiyle durdunuz. Madem o yüreğe Allah Azze ve Celle yardım ihsan eyledi, yüreğinize semadan sekinet indirdi, İbrahim'siniz diye, Allah ve Resul davasına yardım ediyorsunuz diye, Allah size yardım etti. O halde o ruh kökümüze sadakat gösterelim, oraya bağlanalım. Yine onlar gelecekler. Hani sizler Allahu Ekber'i minarelerden duydunuz, meydan yerine koştunuz. O halde Anadolu'ya söyleyin, İmamlar, müezzinler yine Allahu Ekber diyecekler, ama bu defa camiye çağıracaklar.
evden sokağa değil, evden camiye, Allah Teala'nın huzuruna namaza çağıracak. Ey Anadolu, günde 5 defa imam ve müezzin kardeşlerim, o büyük zaferden sonra şimdi o zaferin hamdini, şükrünü ölene kadar kainatın sahibine yapabilme adına seni

Camiye çağıracak. Yarın onlar yine gelecek, Haçlı çocukları, Bizans'ın çocukları, oradan talimat alanlar, bagiler, eşkıyalar yine gelecek. Eğer sen her müezzini duyduğunda, Allahu Ekber'e kulak verdiğinde camiye gelirsen, evinden 15 Temmuz akşamlarında sokaklara çıktığında Allah yine seninle beraber olacak. Yine Bedir'de olduğu gibi büyük zaferler kazanacaksın. Belki içimizde bazı hainler ruh kökümüze saldıracaklar. Onlar da cemaatti diye Ehl-i Sünnet ruh ve manasına bütün mevcudiyetiyle ittiba eden alimlere, onlara saldıracaklar. O gece korkudan evinden çıkamayan hainler saldıracaklar. O bagiyi, o eşkıya reisini bahane ederek, eğer siz o alimi Rabbanileri, onların yolunu, ruh ve mana kökümüzü koruyabilirsek, yani ilkokullara Enes bin Nadırları, Hamzaları, Hazreti İbrahim'i o kitaplara sokarsak, Şerife bacıyı Nene Hatun anlatırsak, onlar kimi örnek almışlardı? Sahnelerde orasını burasını sanat adına sallayanları değil, meydan yerine çıkıp tankın önünde duran kadınların önünde Nene Hatunlar, onların önünde de Uhud'da peygamberi koruyan Ummu Umareler vardı. O halde ruh kökümüze sadakat gösterelim ki 15 Temmuz'da olduğu gibi Ebu Cehil'in çocukları yine geldiklerinde, tekrar geldiklerinde, batıl adına Hakk'a saldırdıklarında Hazreti İbrahim gibi duralım, Hamza gibi duralım, Enes bin Nadır gibi duralım radıyallahu anhum.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar.

也成呢。Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile. Kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılgın.

tohumlarıyla örtülü, dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir, mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed,

eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar,

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız Efendi'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, cihaz sebe, iktidar sebe, hükümet sebe, her şey sebe, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne, ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gaye ile gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde, yani miracında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler. Ümmetine namazla döndüler Aleyhisselatü Vesselam. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّا Efendimiz Aleyhisselam'a bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınağı olur. Kurratu ayni diyor, benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itminanı, selameti namazda buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَى Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını hakim kılıçlarını anlatırken, eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? اَقَامُوا الصَّلَاةَ Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar, Allah'ın huzurunda dururlar. اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Zekat verirler, emri bil maruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler. Onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz Devlet-i Aliye devraldı. Osman geldi, Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih, ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ فَسَلَّهَا Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar, o kalelerin önlerinde Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da kıyama durdular, geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye fedai canda bulundular, Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabesli oldular, vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır, onlar bizzat matlub olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğuyor, ebesi saklıyor erkek olduğunu. El-Futuhatul İslamiye'de naklediliyor. Çünkü karışıklık var, zalimler fitne fesadın peşinde, şialar saraya kadar girmişler, entrikalar peşinde koşuyorlar, öldürüyorlar, çocukları katlediyorlar. Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor, saklıyorlar. Adına Selime diyorlar, kız elbisesi giydiriyorlar. Öyle kızlar arasında yaşıyor, belli bir noktaya geliyor. Sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına. Bakıyor ki o Selime değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremezsin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bu ayet

Kur'an-ı Kerime'yi ben hesap ettim. Ebced'le Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var. Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslümanı katletmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya, ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe iza khifti aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehafi ve la tehzeni. Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar, Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenab-ı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak, Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenab-ı Hak. Adına Selim'e diyorlar. Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı. Kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. 8 yıl iktidarda kalıyor. Fakat 8 yılda 80 yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehli sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema-i İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor, müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim, ümmet imdad ediyor, onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek Çaldıran'a, İran'ın, bunların, bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuğyan ettiler, hak ettiler cezaları. Bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hasan Can'la Nedimi ile sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağı asa Hasan bir rüya görür. Hasan Can sorar, sultanımız emrediyor, bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki kapağı asa Hasan, gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü aksakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğün Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman. Aşere-i Mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Hicaz'ın, Harameyn'in anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler. Onu bekliyorlar. Hasan Can dönüp rüyayı Sultan Yavuz'a anlatınca, hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz. İnsanlarda şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira ediyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşazade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor. 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler.
Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topladılar.

yapıyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor, Kemal Paşazade olmaz diyor. Yavuz bastırıyor, Kemal Paşazade olmaz. Kapıyı vuruyor, Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki, bu umuru devlettir, sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor, sultan, umuru dünyanız, umuru ahirete taalluk eder. Dolayısıyla dünyaya hükmetmekte bizim sorumluluğumuzda. Fetva vermeden bunları idam edemezsin. Araştırma devam ediyor, tahkikat. Neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz, sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak. Ama biri eşkıya, biri terör suçu işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bunun hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi, gergin bir ortam var. Kemal Paşazade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar, şimdi Kemal Paşa'ya, büyük allameye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar, nutku tutulmuş herkesin. Yavuz emrediyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki, bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şehadeti var. Veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor. Hasan Can yanında 8 yıl kalıyor iktidarda. Ama 80 yılda 10 tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki, madem Yavuz var, biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz Keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz. O zaman ey Yavuz, kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor, İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu, Hızır Bey'i, adını değiştiriyor, Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa, kaptanı Deryalığa geliyor. Yavuz böyle bir sultan. Veliyullah kardeşlerim, son anları, şirpence hastalığına yakalanır. Patlatır onu hastalık sebe. Ahir ömründe yatakta. Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir. Cennetten bahsediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okuyunca ikinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde, onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şehadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. O son anlarını verirken Hasan Can'a diyor ki, soruyor. Efendim diyor, ne dersin, bu nasıl bir haldir? Sultanım, Allah'la beraber olma zamanıdır. Sultanımız Veliyullah diyor ki, Hasan Can, sen bizi ne zannettin, Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur? Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah Azze ve Celle öyle büyük devletleri, ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim? O halde Yavuz demek, Veliyullah demek, Yavuz demek, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil. Zahirde belki budur ama hakikatte Yavuz demek Halevi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek. Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek. Yavuz demek Hazreti Muhammed'in davasına emir eri olmak demek.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, cihaz sebe, iktidar sebe, hükümet sebe, her şey sebe, asıl olan kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne, ona ibadet edelim, kul olalım, kulluk ödevini yerine getirelim, bu amaçla, bu gaye ile gönderdi. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o en muazzam yolculuğunda, en muhteşem seferinde, yani miracında Cenab-ı Hak ona namazı emrettiler, onu telkin ettiler, ümmetine namazla döndüler Aleyhisselatü Vesselam. İza hazabahu emrun kama fasalla. Efendimiz Aleyhisselam'a bir musibet, bir bela geldiğinde, içeriden bir musibet, dışarıdan bir sıkıntı geldiğinde kalkar namaz kılarlar. Namaz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınağı olur. Kurratu ayni diyor, benim gözümün nuru namazdadır. Ruhu itminanı, selameti namazda buluyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَهُ الزَّكَى. Müslümanların oluşlarını, iktidar mücadelelerini, yeryüzüne Allah ve Resul davasını, hakim kılıçlarını anlatırken, eğer biz onlara güç verirsek, iktidar verirsek ne yaparlar? اَقَامُ الصَّلَاةَ. Namazı ikame ederler, mescitler yaparlar, camiler yaparlar. Saf saf olurlar, Allah'ın huzurunda dururlar. اَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. Zekat verirler, emri bil maruf yapar, kötüye engel olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldılar, zekat verdiler, iyiyi emrettiler, kötüden alıkoydular, önünde durdular. Durun kalabalıklar dediler, bu cadde çıkmaz sokak. Burası sizi Allah'ın narına götürür, işte burası cennetine, burası cemaline gider. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Raşid halifeler geldiler. Onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz, Devlet-i Aliye devraldı. Osman geldi, Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih. Ecdadımız, dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi. İza hazabahu emrun kâme fasallâ. Sıkıntı, bela, musibet geldiklerinde onlar kalktılar. O kalelerin önlerinde, Nibolu'da, Mohaç'ta, Kosova'da kıyama durdular. Geceler boyu kıldılar, gündüz Allah yolunda cihad ettiler. Allah Resulü'nün sancağı, bayrağı yere düşmesin diye fedai canda bulundular. Yavuz oldular, Fatih oldular. Büyük hizmete vabeste oldular. Vesile oldular, vasıta oldular. İnsanlar vardır, hizmete talip olurlar. İnsanlar vardır, onlar bizzat matlub olurlar. Bizzat onlar seçilirler. Sultan Selim Han Hazretleri namaz kılan, zekatı veren, sonra iyiyi hakim kılıp kötüyü ortadan kaldırmaya memur olan bu. Bu geliyor şimdi. Cenab-ı Hak şimdi onu yürütecek Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan. Onun izinden bir Müslüman gelecek, evladı Fatihan gelecek. Doğuyor, ebesi saklıyor erkek olduğunu. El-Futuhatul İslamiye'de naklediliyor. Çünkü karışıklık var, zalimler fitne fesadın peşinde, Şialar saraya kadar girmişler, entrikalar peşinde koşuyorlar.

Diyorlar, öldürüyorlar, çocukları katlediyorlar. Onun için ebesi de annesi de erkek çocuk olduğunu izmar ediyor, saklıyorlar. Adına Selime diyorlar, kız elbisesi giydiriyorlar. Öyle kızlar arasında yaşıyor, belli bir noktaya geliyor. Sonra babası Beyazıt fark ediyor. Kızlarla oynarken erkek hareketleri yapıyor, çağırıyor yanına. Bakıyor ki o Selime değil, adını değiştiriyor, adı Selim oluyor. Sonra saraydakiler devreye giriyorlar, diyorlar ki olmaz, buna saltanatı, buna hükümdarlığı veremezsin. Fakat Kemal Paşazade Hazretleri İbni Kemal diyor ki, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bu ayeti kerimeyi ben hesap ettim. Ebced'le Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne işaret ediyor. Yavuz gelecek, ümmetin önünü açacak, ufku daralmış. Suriye'de nasıl bugün acılar, felaket var, Anadolu kaynıyor, Anadolu'da katliam var. İran'dan gelen Şah İsmail'in adamları tam 50 bin Müslümanı katletmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya, ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe izâ hifti aleyhi fe elqihi fil yemmi ve la tehafi ve la tehzeni. Firavun'un adamları koşuyorlar, ev ev dolaşıyorlar, Beni İsrail'den erkek çocuk arıyorlar, onları katledecekler. Ama bir evde Musa'nın annesinin kucağında Cenab-ı Hak Musa'yı koruyor, emrediyor. Nil'in sularına bırak, Allah bu yavruyu koruyacak. Çünkü bu yavru mazlumlara imdad edecek. Bu yavru Firavun'un tacını, tahtını başına geçirecek. Şimdi İstanbul'da bir sarayda bir evladı koruyor Cenab-ı Hak. Adına Selim'e diyorlar, Sultan Selim oluyor, ümmetin imdadına koşuyor. Babası vermek istemiyor tahtı. Kardeşi Ahmet'e verecek. Rabbimin inayetiyle, ulemanın, ordunun, askerin talebiyle Sultan Selim geliyor. 8 yıl iktidarda kalıyor. Fakat 8 yılda 80 yılda yapılamayacakları yapıyor. Emri bil marufta bulunuyor, kötüye dur diyor. Anadolu'da, alemi İslam'da öyle acılar var ki Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım, ben ilahım diyor. Ehli sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor. Ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerinde bile ulema-i İslam'ı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor, kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden babasına diyor, müsaade eyle. Bu zalime haddini bildireyim, ümmet imdad ediyor, onların yardımına koşayım. Rabbim nasip ediyor. Gidecek Çaldıran'a, İran'ın, bunların, bu zalimlerin üzerine önce Kemal Paşazade Hazretleri fetvaları veriyor. Bunlar zulmettiler, tuğyan ettiler, hak ettiler cezaları, bunların verile bu bize farzdır diyor Kemal Paşazade. Büyük bir orduyla gidiyor. Oradan onlara yardım eden Mısır'a gidiyor. Cenab-ı Hak nusret ediyor. Bir gün sarayda Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Hasan Can'la Nedim'i ile sabahlara kadar meclis kuruyor, sohbet ediyor. Bir gece Hasan Can gelemiyor. Sabah gelince diyor ki Hasan Can, söyle bakalım bu gece rüyada ne gördün? Efendim diyor, bu gece ben rüya görmedim. Ya da kayda değer bir şey görmedim. Sarayda araştırıyorlar, sonra bakıyorlar ki kapağısa Hasan bir rüya görür. Hasan Can sorar, sultanımız emrediyor, bu gece rüyada ne gördün? Diyor ki kapağısa Hasan, gecenin yarısı kapılar çalındı. Rüyadayım, kapıya koştum. Kapıyı açtığım zaman baktım ki karşımda nur yüzlü aksakallı birisi. Dedi ki ben Ali bin Ebi Talib. Şu gördüğün Ebu Bekir, yanındaki Ömer, onun yanındaki Osman, aşere-i mübeşşere Allah Resulü'nün ashabı radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Hicaz'ın, Harameyn'in anahtarını Sultan Yavuz'a gönderdiler, onu bekliyorlar.
Hasan Can dönüp rüyayı Sultan

Havuz'u anlatınca, hani biz deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın daveti olmadan, onun emri fermanı olmadan yola çıkılmaz. İnsanlarda şüpheler vardı, zanlar vardı. Bu ordu Allah Resulü'nün, bu ordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ordusudur. Öyle gittiler, fethettiler. 8 yılda, 80 yılda yapılamadık hizmetleri yaptılar kardeşlerim. Ümmetin önünü, ümmetin ufkunu açtılar. Şimdi ona iftira ediyorlar. Katildir diyorlar, zalimdir diyorlar. Öyle bir adam ki Kemal Paşazade'den fetva almadan adımını bile atmadı. Edirne'ye gidiyor. 400 tane ipek tüccarını ona şekva ettiler. Dediler ki bunlar İran tarafından geldiler. İran devleti adına haber topluyorlar, casusluk yapıyorlar. Onları idama mahkum etmek istiyor Kemal Paşazade, olmaz diyor. Yavuz bastırıyor, Kemal Paşazade olmaz. Kapıyı vuruyor, Yavuz'un yüzüne çıkıyor. Çıkarken Yavuz diyor ki bu umuru devlettir, sen buna müdahil olamazsın. Kemal Paşazade deniyor, sultan, umuru dünyanız, umuru ahirete taalluk eder. Dolayısıyla dünyaya hükmetmek de bizim sorumluluğumuzda. Fetva vermeden bunları idam edemezsin. Araştırma devam ediyor, tahkikat. Neticede onların tüccar olduğu ortaya çıkıyor. Eğer siz bir devletseniz, sizin huluku keriminiz de olacak, aziminiz de olacak. Siz iltifatta da bulunacak, ihsanda da bulunacak. Ama biri eşkıya, biri terör suçu işliyorsa devlet olarak onlara da haddini, hukukunu bildireceksiniz. Eğer Anadolu'da 50 bin Müslüman katledildiyse o zalimlere de bunun hesabını, hukukunu soracaksınız. Yavuz bunu yaptılar. Allah Resulü'nün davasına hizmet ettiler. Ulemaya hizmet ettiler. Mısır'dan dönüyor, Yunus Paşa'yı yargılıyor. Etraf buz gibi, gergin bir ortam var. Kemal Paşazade atıyla geliyor dört nal. Atını durdurunca at çamura batıyor, çamurlar Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Eyvah diyorlar, şimdi Kemal Paşa'ya, büyük allameye dönecek. Belki onu cezalandırmak isteyecek. Korku nöbetine girmiş insanlar, nutku tutulmuş herkesin. Yavuz emrediyor, kaftanını üzerinden çıkarıyor. Diyor ki bu kaftanın üzerinde Kemal Paşazade gibi Hazreti Muhammed'in ilmine varis olan bir alimin atının ayağından çıkan toprak var, çamur var. O halde ölünce bunu kabrimin üzerine koyun. O kaftan şimdi kabrinin üzerinde. Yavuz Evliyaullah'ın şehadeti var. Veliyullah'tır kardeşlerim. Son anlarını yaşıyor. Hasan Can yanında. 8 yıl kalıyor iktidarda. Ama 80 yılda 10 tane sultan onun yaptığını yapamaz. Alem-i İslam'ı tek bayrak, tek sancak altında topluyor. Cezayir Beylerbeyi Hızır Bey diyor ki madem Yavuz var, biz İspanyollardan, biz Portekizlilerden, biz Keferelerden Cezayir'i, Afrika'yı koruyamıyoruz. O zaman ey Yavuz, kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra Kanuni onu, Hızır Bey'i, adını değiştiriyor, Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa kaptanı deryalığa geliyor. Yavuz böyle bir sultan. Veliyullah kardeşlerim. Son anları, şirpence hastalığına yakalanır. Patlatır onu hastalık sebe. Ahir ömründe yatakta. Hasan Can sürekli Yasin okuyor. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasına gelir. Cennetten bahsediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okuyunca ikinci defa okuyor, bu ayete geliyor. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak ehli cennetten bahsediyor. Onlar nimetlerin içinde, onlara gark oldular ki perdeler açılacak, perdeler zahir olacak. Cenab-ı Hak bizzat onları selamlayacak. Yavuz oraya geliyor, sağ elini kaldırıyor, şehadet parmağıyla ruhunu teslim ediyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. O son anlarını verirken Hasan Can'a diyor ki, soruyor. Efendim diyor, ne dersin, bu nasıl bir haldir?
Sultanım Allah'la beraber olma zamanıdır. Sultanımız Veliyullah diyor ki

Hasan Can, sen bizi ne zannettin? Allah'tan gafil olduğumuz bir an olmuş mudur? Eğer Allah'tan gafil olsa Yavuz'a 8 yılda Allah Azze ve Celle öyle büyük devletleri, ihsanları muhatap kılar mıydı kardeşlerim? O halde Yavuz demek, Veliyullah demek, Yavuz demek, Anadolu'yu Rumeli'ye bağlamak demek değil. Zahirde belki budur ama hakikatte Yavuz demek Halevi İstanbul'a, İstanbul'u Mekke'ye, bütün ehli imanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlamak demek. Bir yerde imdad eden mazlum biçareler varsa onların yardımına koşmak demek. Yavuz demek Hazreti Muhammed'in davasına emir veri olmak demek.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe ter.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz.

kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat

eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla, Kureyşliyle, İranlıyla, Habeşliyle yeni bir millet inşa etti. Ona baktılar, Allah Resulü nerede nasıl oturuyorsa sahabe-i kiram efendilerimiz öyle oturdular. Adımlarını nasıl atıyorsa Allah Resulü aleyhisselam gibi yürüdüler yollarda. Evini sordular çocuklarıyla, eşleriyle, sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatı nasıl? Aldıklarını, öğrendiklerini evlerine taşıdılar. İstediler ki kendi evleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın evi gibi olsun. Hayatın her şubesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba ettiler. Çünkü Kur'an-ı Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibayı onlara emrediyor. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nas minez zulumati ilen nur bi izni rabbihim. Kur'an-ı Hakimi Cenab-ı Hak Efendimiz aleyhisselama insanları zulümattan Allah'ın izniyle nura çıkarmak için indirmişti. Yani hem Kur'an'la çıkacaklar hem Allah Resulü aleyhisselama ittiba edecekler. Yani bu aynı zamanda şunu da söylüyordu bu ümmete. Eğer Kur'an-ı Hakim'e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba sorununuz olursa o zaman ebediyen sonsuza kadar karanlıkta kalacak. Sonsuza kadar zulümatta kalacak eviniz, çarşınız, dükkanınız. Belki para kazanacaksınız ama akşam eve gitmek istemeyeceksiniz. Çünkü evde sıkıntı var. Kardeşinizi, babanızı, belki amcanızı görmek istemeyeceksiniz. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e

Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba problemi var. Ashab-ı kiram efendilerimiz ona teslim oldular. O ne buyurduysa lebbeyke ya Resulallah dediler. Buyurdular ki aidul merif fi mahrafetil cenne hatta yarıca. Hastaları ziyaret edenler gidiyorlar ya, çıktılar evlerinden. Bir kütürüm var, bekliyor. Şu kapı açılsa da, şu kapıda bir tıkırtı olsa, içeriye birisi girse, bana bir yudum su verse, esselamu aleyküm dese, sorsam çarşıdan, şehirden, eski dostlardan, o kapının açılmasını bekleyen muzdarip bir hastayı ziyaret edenler, gidenler, gelenler, yol boyunda kaldıkları süre içerisinde onlar cennetin yolundalar. Allah Resulü'nü dinlediler, Medine'nin en uzak köşelerine kadar yürüdüler, cennetin yolunda dünyada kalabilmek için hastaları ziyaret ettiler, onlara koştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma evine gelir, çocuklar ailesi koyun kesmişler. Buyurur ki bu koyundan Yahudi komşumuza verdiniz mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki mazale Cibril yusini bilcar. Cibril bana sürekli komşuyu anlatıyordu. O kadar anlattı ki zannettim komşu neredeyse varis olacak. Peki siz bu koyunu kestiniz değil Müslümanları, yanda Yahudi komşu var, ona bu koyundan gönderdiniz mi? Onlar belki şimdiki muhtarlar gibi değil, belki nüfus dairelerindeki kütükler gibi, defterler gibi, sahabenin defteri yok. Ama bu hadisten dolayı onlar kendi mahallelerinde kaç hane var, kaç nüfus var bilirler. Kaç tane yetim çocuk, kaç tane evlilik çağına gelip de evlenemeyen delikanlı, evlenmek üzere olan ama çeyiz sıkıntısı çeken genç kız, kaç bunların adedi, yaşlılar, biçareler, muzdaripler, dul kadınlar. Sanki onlar mahallenin nüfus memuru gibi. Hepsinin zihninde var, belki defterinde değil. Kime, ne zaman parayı buldukları zaman ilk olarak yardım edecekler biliyorlar. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri. Eskiler de bilirdi. Onlara sorunca bu köyde kaç hane var, kaç nüfus var, düşünmeden söylerlerdi. Defterleri yok. Peki nasıl hesap ederler? Sorsanız şu evde kaç nüfus, ötekinde, ötekinde, ötekinde sayarlar size. Çünkü biliyorlar ki o evlerde yaşayanları, muhtaç olanları, ihtiyaç sahiplerini Allah Azze ve Celle gidince ona soracak. Onun için bilirlerdi. Peki biz ne kadar biliyoruz? Zaman zaman daralıyoruz, sıkıntılarımız oluyor. Ashab-ı kiramın da sıkıntıları olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahi. Eğer bir Müslüman kardeşinin yardımına, imdadına koşarsa Allah Azze ve Celle ebediyyel ebed onun imdadına koşacak, onun yardımında olacak. Yani onlar kimin kira ihtiyacı var, kimin hastası var ama tedavi etmede sıkıntısı var, kim çocuğunu evlendirecek paraya muhtaç, onların imdadına koşar. Babalarınız da koşar, dedeleriniz de koşardı. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Siz işte o salih milletin evlatlarısınız. Onlar çocuklar testilerle su taşırken onları kırar da eve gelince babaları onları azarlamasın diye o testiyi kıran çocuklar için bile vakıf kurmuşlar. Dağdaki hayvanlar için, kurtlar için, kış günü aç kalan o hayvanlar için bile vakıflar kurmuşlar. Şehrin girişine, çıkışına büyük küpler koymuşlar. Birinden süt, birinden bal akar. Hamile kadınlar, emzikli kadınlar. Fakir olurlar da çocuklarına bakamazlar diye ya da hamiledirler, çocukları karınlarında cılız kalır diye utanırlar, isteyemezler. Şehirlerin çıkışında, girişinde böyle tedbirler almışlar. İşte bütün bunları kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Onlara öğretti ki oturduğunuz zaman kardeşlerinizin ayıplarını örtün. Men neffese an muslimin kurbeten min kurabi dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame.
Kim mi kardeşinin dünya sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de onun ahiret sıkıntısını giderecek. Onlar son anlarını yaşarken su kendilerine takdim ediyorlar. Arkadan birisi, o da son anını yaşıyor bir savaş alanında, onun su diye iniltisini işitince kardeşlerini işaret ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu buyruklarını düşündüler. Başka mülahazaları da vardı. Ama kardeşlerimizin yardımında olursak, onların sıkıntılarını giderirsek, belki kıyamet günü Cenab-ı Hak bize imdad eder, rahmetiyle muamele eder, bunu düşündüler. Ebu Eyyub el Ensari oldular, sahabi oldular. Onlar dünyanın en güçlü silahlarına sahip ordusu değillerdi. Başlarında sarıkları, üzerlerinde cübbeleriyle Ebu Eyyub el Ensari oldular, İstanbul'a geldiler. Yani topraklarını genişletmek için İstanbul'a gelmediler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği, komşuya dair, fakire dair, kimi kimsesi olmayan insanlara dair nasıl bakışları, oluşları, erişleri olacak? İşte Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri İstanbul'a bunları anlatmaya geldi. Dedeleriniz bunun için ilim yolculuklarına çıktılar, bunun için yaşadılar. Koptuk Allah Resulü'nden, uzaklaştık Kur'an-ı Hakim'den. Şimdi evlerde sıkıntılar var, psikiyatristlerden çare arıyorlar. Mahallelerde sorunlar var, zaman zaman iktisadi krizler yaşanır. İşte alim İslam'ın halini görüyorsunuz. Tecavüze uğrayan bir kız kendisine tecavüz eden zalimden imdad eder mi? Parçalanan, bölünen, kan gönlüne dönen alem-i İslam, onu bu hale getiren Siyonistlerden, eşkıyadan şimdi imdad ediyorlar. Gelseler şu Esed'in, şu zalimin işini bitirseler diye bekliyorlar. Peki Kur'an-ı Hakim'i Allah neden indirmişti? Elif, Lam, Ra, Kitabun enzelnahu ileyk lituhricen nase minezzulümati ilen nur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ve iktida sorunu yaşayan ümmetin bir çare halidir bu. Evlerimizde sıkıntılarımız var. Bir dedenin mektubu, 87 yaşında torununa yazıyor. Diyor ki, kızım senin adın Birsen, anneninki Jale, anneannenin adı ise Fatıma. İsimleriniz bize, isimleriniz bile Allah Resulü'nden ne kadar uzaklaştığınızı anlatıyor. Fatıma'nın kızı Jale, onun kızı Birsen. Adım adım Allah Resulü'nden uzaklaştık. O zaman cahildim, size anlatamadım ama şimdi hiç anlatamıyorum. Babaannen çarşaf giyerdi, annen etek ya da pantolon. Şimdi sen dizinin üzerinde mini etekle sokaklarda dolaşıyorsun. Her gece hava kararınca 80 yaşındaki, 87 yaşındaki deden iki eliyle başını tutuyor ve diyorum ki, ya Rabbi şu gözlerimi alsan ya da canımı alsan da sokakta torunumun bu halde gezdiğini görmesem, acı veriyor bana. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna seninle ve annenle nasıl çıkabilirim, bunu düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz? Mini etekle sokakta dolaşmak demek, her kadının, her erkeğin benim bedenimde bakma hakkı var, bunu ilan etmesi demektir. Peki bu milletin çocukları, şu sokaklar, yeni açılacak okullar, liseler, üniversiteler, bu milletin kızları oraya hangi elbiselerle gidecekler? Ve sizler ve bizler yarın Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna burnunu göstermekten bile utanan bir milletin evlatları olarak, Kara Fatmaların torunları olarak, bu halde arkamızda bu millet, bu kızlar, o kadınlar, biz geldik ya Resulallah demeye yüzümüz var mı? Ne kadar koptuk, ne kadar uzaklaştık. 1400 yıl önce Kur'an-ı Hakim'i, Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımayanlar kızlarını diri diri toprağa gömerler. Ve izâ buşşir ahaduhum bil unsâ zalle vecuhuhu musvedde ve huve kazîm. Kızın dünyaya geldi deyince bir babaya, öfkeden yüzünün rengi değişirdi.
Şimdi Kur'an-ı Hakim onları, o kız çocuklarını kurtardı. 1400 yıl aradan geçti. Şimdi babalar cinayet işliyorlar. Kız çocuklarını mini eteklerle liselere gömüyorlar. Üniversitelere gömüyorlar, sokaklara gömüyorlar. Her akşam evde açılan programlarla onların ahiretini iptal ediyorlar.

onlara cehennemin yolunu açıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaşmanın acısı ve ızdırabı içerisindeyiz. Anneler alkolik, kızlar esrarkeş olmuşlar. İşte televizyondaki o diziler aslında Allah'tan ve Resulünden uzaklaşan, uzaklaştıkça ne hale gelen bu milletin, Fatihlerin evladının fotoğrafıdır. Hastalarımız var ama ziyaret edemiyoruz. Komşularımız var ama bilmiyoruz. Ve sürekli Allah'tan imdad ediyoruz. Allah böyle bir topluma yardım eder mi kardeşlerim? Allah'ın rahmetine muhatap olacak hale geldik mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı gibi komşularımızın, kimi kimsesi olmayanların, muzdariplerin imdadına koşabildik mi? Nerede kaldı onlar? Biz evimizdeki çocuklardan bile bihaberiz. Nerede kaldı ki Suriye'deki, nerede kaldı ki Esma kardeşimizin acısını duyalım, ona imdad edelim. Ben Esma diyeyim, senin kardeşim. Ey Mürsi, senin davan benim davam. Senin bedenin demir parmaklıklar arkasında, benimse ruhum tutsak. Buradan oraya selam göndereyim. Fakat nasıl yapayım ki? Ben evimde kaybettim, ben sokağımda kaybettim, ben cemiyetimde kaybettim. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Men istada'a en yemute bil Medine fel yemut biha." Kim Medine'de ölebilirse Medine'de kalsın. Burada ruhunu teslim etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka manalarla bunu söylediler. Ama sanki bunu bizim için söylediler. Hani bir yer, bir mezarlık bulabilir misiniz? Gazino sesleri gelmesin. O mezarlık ki yanındaki sokaktan mini etekli kızlar geçmesin. Ruhunuz yerin altında acı ve ızdırap çekmesin. Anadolu'da şehitlerin yurdunda böyle bir mezarlık bulabilir misiniz? Sanki Allah Resulü bana dair söyledi, sana dair söyledi. Eğer ölebiliyorsanız Medine'de ölün. Medine'de ölün, Medine'nin ruhuyla dirilin. Dirilelim ki evimiz dirilsin, alem-i İslam dirilsin. Esma kardeşimizin sancağı izzetle, iftiharla yeniden alem-i İslam'ın semasında kadınların değil erkeklerin elinde dalgalansın.

İfade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. İnsan alemler içinde alemler barındıran bir alem. Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz. Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür. İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir uzman doktorlar var. Onlar akademiyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. 5 yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince danışman da talebesinin 5 yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrid eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da

insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı aydınlanabilmesi için ve enzelna ileykum nuran mubina. Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların, doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği, anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim. O kitap nurdur, o zikirdir, Allah'ın kitabıdır. Ona, Kur'an hakime müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an-ı Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Bakıyorsunuz bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki 10 kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın. Doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar. Fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder. Yarın olur damadının iflas haberi gelir. Kızından kötü haberler alır. Torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ya da Arakan'dasınız. Mahallenizi yakıyorlar. Evlerinizi yakıyorlar. Cami yapmanıza müsaade etmiyorlar. Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar. Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar. Hastalanıyorsunuz. Bir köyde, Arakan'da, köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler. Hastaneden hizmet alamazlar. Çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var. Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken ezan-ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan, katı olan daraldığı zaman intihar eder de hayattaki bütün zorluklarla, bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar neden İslam'ı terk etmezler? Neden orada dururlar, sabrederler? Ya Rabbi, biz bu kadar yapabildik. Sen bizi zaferden sorumlu kılmazsın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa, alemi İslam seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Kardeşlerim, hendekler kazmışlardı tarihte. Allahu Ekber diyen kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar.
Ateş vardı Hendek'te. Onlar da yüksek yere çıkmışlar. Ateşe attıkları o Müslümanları, müminleri seyrediyorlar. Keyif yapıyorlardı. Onlar Allah'a iman etti diye onlardan intikam alıyorlardı. Şimdi dünya Londra'da Birleşmiş Milletler'den Arakan'ı seyrediyor. Orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yürümekten aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Allah Teala sana bir nur, Kur'an-ı Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa, insan kendini anlayamaz. Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez. Dünyada düşman bitmez. Dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak. Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki insan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bela üzerlerine gelir. Arakan ateş olur. Budistler her taraftan onları kuşatır. Ama onlar der ki biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz, sana geliyoruz. Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler. Müslüman yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir, müminler zikirden, Kur'an-ı Hakim'den yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an-ı Hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır. Ama bir noktaya kadar, gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur. Onlar
Belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an hakimi bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki, neden bu sıkıntılar ya Rabbi? Bugün oğlumdan, yarın kızımdan, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an hakim onun hayatından nur değilse...

o cennet gibi bir dünya isteyecek, daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak, Kur'an Hakim'den uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var, 7 yavrusunun 6'sını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırakmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye gelen, düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Ama yine yıkılmayan onun ashabı var. Eğer onlara bakarsak, men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Mümin olarak kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak. Yani belalar geliyor, onlar diyorlar ki ya Rabbi ben kullukla sorumluyum. Namazımı bırakmam Allah'ım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derim Allah'ım. Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler. Sen bunu onlara soracaksın. Senin adaletin var ya Rabbi. Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktığı ya da bir kısmının sahip çıktığı mümin olarak, Müslüman olarak dini, imanı, İslam'ı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi. O Hazreti Hamza gibi olacak, Mus'ab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir, dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmeti İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alemi İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır. Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz olursa gücümüzü, kuvvetimizi, kendimizi önce, sonra evimizi, sonra hayatımızı, sonra iş yerimizi İslamlaştırabilme adına, Allah'ın hükümlerini orada uygulayabilme adına bir gücümüz, bir gayretimiz olursa Allah Teala'nın vaadi var. Nasıl Osmanlıları dünyada cennet gibi bir hayatın içinde yaşattıysa, kadınlar, erkekler bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacaklar. Cennet gibi bir hayatı yaşayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın genç ümmeti, Kur'an-ı Hakim size diyor ki eğer siz ameli salihi ihlasla hayatınıza tatbik ederseniz, fakat gücünüz, kuvvetiniz yetmiyor, dünyayı İslamlaştıramıyorsunuz, o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Hendek'te Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kuşattılar. Karşıda 10 bin kişilik bir ordu var. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. İz ca'etkum cunudun farsalna aleyhim rihan ve cunuden lem teravha. Görmediğiniz orduları gönderdi Allah Hendek'e. Allah Azze ve Celle rüzgar gönderdi, kasırga gönderdi. Velillahi cunudu semavati vel ard. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz bütün zamanlarınızı, gücünüzü, kuvvetinizi İslam'ı hakim kılmak için ortaya koyun. Bir noktaya kadar geleceksiniz. Hendeklerde kuşatıldığınız zaman göreceksiniz. Allah'ın görünmeyen orduları var. Fırtınalar var, kasırgalar var. Onlarla fecaalna aliyaha safileha, Bağdat'a, Şam'a, Arakan'a ölüm kusuran zalimlerin karargahlarını Allah ordularıyla altını üstüne getirecek. Onun orduları var. Bilmediğiniz ordular var. Kasırgalar var. Tufanlar var. Hazreti Muhammed'e dönün. Kur'an-ı Hakim'e dönün. Müslümanlar, Allah'ın vaadi var. Allah size imdad edecek. Ama men amile salihan min zekerine vunsa. Kardeşlerim, hayatımızda iman olacak, ameli salih olacak, ihlas olacak. Mesleme bin Abdülmelik'e dair Uyunul Akbar'da İbn-i Kuteybe şöyle bir olay anlatır. Bir kaleyi kuşattılar ama kaleyi fethedemiyorlar. Bir yer tespit ettiler. Bir yerde bir gedik var. Oradan bir gece bir mücahit girecek. Onlara kapıyı açacak. Mesleme bin Abdülmelik, Roma'nın kanatlarını kıran o büyük kumandan sorar, der ki

O gedikten içeriye kim girebilir? Kimse ayağa kalkmaz. Belki yukarıdan kaynamış yağlar dökecekler onların oraya girenin başına. Arkadan...

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer, sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi, müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğun müddetçe, suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla, Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, İzheb ila Firavune innehu taga. Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azlığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken Allah Azze ve Celle emreder: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. Beni hatırlamak için namaz kıl.

Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl. Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl. Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda, o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu ya Allah deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis salate li zikri. O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekber min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum, İlan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun, en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutatahirin. Bütün varlığımla şehadet ediyorum senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet ediyorum ya Rabbi diyorsun. Beni tevbe edenlerden, beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi. Yüzümü suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle, huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu, ya Resulallah, bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı, salli salate muvaddi'in. Dünyadan ayrılan adamın namazını kıl. Biraz sonra ayrılacaksın, ardında senin namazını kılacaklar, musallaya koyacaklar, tabutunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın, İrtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, cu'ilet kurratu ayni fissalâh, gözümün nuru namazda. Hani Bilal'e diyordu ya, erihna ya Bilal, bizi rahatlat ey Bilal, erihna biha, bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil, hadi kalkalım, Allahu Ekber diyelim, Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım, halimizi arz edelim, Euzü billah diyelim. Ya Rabbi, inneşşeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım, adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi.
Biz de sana geldik. Sana iltica ediyoruz. Saf saf olduk. Huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun. Secde et vaktarib. Bana yaklaş buyuruyor. Yere çömel, semaya yüksel. Secdeye gel ruhunla, semaya yüksel. Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordular, dediler ki Ali, sen Hayber'i titrettin Ali. Sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali, neden titriyorsun Ali dediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, inna aradna el emanete ala's semawati vel ardı vel cibali fe ebeyna yahmilnaha. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder. Eşleri, kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı. Yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Hallerini arz edecekler. Biz geldik ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cumayı kılalım da gidelim. Biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz alacaktı onları. Dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak. Buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü, kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta olduğum müddetçe, Allah bana ömür verdikçe وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ O bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak. Merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi? Onunla yetimin başını okşayacak. Onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek. Hayırda, hasenatta bulunacak. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Hayatta kaldığımız müddetçe namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak. Zekat verecek imkan varsa, yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. İşte onu da yapıyorum. İnsanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek. Namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namazı emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın, 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz? Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim, neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu ekber diyeceksin. Bismillah. Senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu ekber. Namazda her hareketi yaparken
Allahu Ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan, düşmandan, nadanlardan sana sığındım. Bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin. Ve namaz seni alacak. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Bu ruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak, o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlar arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem-i İslam namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an-ı Hakim buyurur ki kardeşlerim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberlerden sonra gelenler, onların ardından gelenler peygamberlere ihanet ettiler, namazı terk ettiler, namazı bıraktılar, şehvetlerine bağlandılar. Allah da azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek, namazı kılmıyorlar, kalkmıyorlar sabaha, yatsıda Allah'ın huzurunda durmuyorlar, o manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim, o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca, hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, inne's salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا سَلَا. Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde Züleyhalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19-20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ
Züleyhalar gel diyor. Benim ardıma düş diyor. Senin güzelliğin var delikanlı diyor. Senin diploman var, araban var, makamın var. Servetin var, şöhretin var, benimle gel diyor. Kale maazallah. Sen delikanlısın. 19'undasın. Ama Yusuf'sun. Rabbim var diyorsun. Namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun. İhanet edemem gözlerime. İhanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah.

Tedavi olacak, ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya, aldatabilirsin. Tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı, daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmiştin. İçinde bir ses, Hazreti Yusuf gibi, Kale maazallah, Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım, ey para diyorsun. Sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun, daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte innas salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var, ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun. Senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir, çöl. Çölde bir çoban var, koyunlarını bekliyor. Yaklaşır çobanın yanına. Der ki, kimsin sen? Bu koyunların çobanıyım der. Peki der, bizim burada soframız var, oturur musun? Oruçluyum der. İbni Ömer radıyallahu anhuma, hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki, onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni saimun demişti, oruç tutuyorum. Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen. Veremem ki der, benim değil bunlar. Bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır, fakat feeynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet, sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez, bana itimadı var. İbni Ömer diyor ki, sen bak çobansın, oruç tutuyorsun, hadi gel bir tane sat bize, alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet, kimseler yok ama feeynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz, kimseler yok, su katabilirsiniz ama feeynallah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz, gören kimseler yok, önünüzde kadınlar var, kendilerini arz ediyorlar. Feeynallah, Allah var. Memursunuz, bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek, fakat feeynallah diyorsunuz, Allah var, gören Allah var diyorsunuz. İnnes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni fuhşiyattan, namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirine alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, Alem-i İslam'a, her yerden geldiler, girdiler. Alem-i İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna namaz
namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar

gibi Allahu Ekber der. Onlar gibi secdeye gidersen وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak. Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, mahsiyetten uzaklaşmak için huzurundayım. İşte o zaman Allah kafirlerin, zalimlerin, küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz?

0: evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok. Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde, kavram bizde. Yıldız Efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız Efendim. Yok bizde, yok.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok, ne bir dayanağım ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin. Affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

أشهد أن لا

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki,

onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde dedemi hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Üç kız kardeşimle bana seni anlatırdı dedem. Sert mizaçlı biriydi ama konu sen olunca ağladığına şahit olurduk. Babam köy meydanında oyun oynarken annesiz kaldığını haber vermişler. Babam da 6 yaşındaymış efendim, senin gibi. O da dedemden duyduklarını anlatırdı bize. Allah babama da rahmet eylesin, senin hatrına. Soğuk Erzurum gecelerinde gözlerini duydum efendim. O simsiyah gözlerini. Gözlerinin beyazına kırmızılık hakimmiş. Hazreti Nuh'un gözleri gibi. Ağlar gibiymiş gözlerin. Senin bu hüznün müdür bizi deli divane eden? Hüznün müdür kalbimizde seni bir tane eden? Onun için mi biz ne zaman hayal etsek gözlerini ağlar gibiyiz? Ümmü Mabed'i duydum. Hicrette çadırını ziyaret ettiğin, seni anlatıyordu. Aydın yüzlü ve güzel yaratılışlıydı. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden iyice ayrılmıştı. Saçıyla kirpik ve sakalları gümrahtı. Sesi kalındı. Sustuğu zaman vakarlı, konuştuğu zaman da heybetliydi. Çok tatlı konuşuyordu. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Üç kişinin arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Arkadaşları ortalarına almış durumda hep onu dinlerler. Buyurduğu zaman da hemen buyruğunu yerine getirirlerdi. Konuşması tok ve kararlıydı. Yürüyüşünü duydum efendim, Ebu Atabe'den. Yürürken kuvvetli adımlarla yürürdü. Ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla birlikte sükunet ve vakar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerden iniyor gibi görünürlerdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün vücutlarıyla birlikte dönerlerdi. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakarlardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi. Ebu Hureyre'yi duydum, seni anlatıyordu. Ben Resulullah Efendimiz'den daha güzel birisini görmedim diyordu. Sanki güneş onun mübarek yüzünde devrediyor gibiydi. Peygamber Efendimiz'den daha hızlı yürüyen birisini de görmedim. Yürürken adeta yeryüzü ayakları altında dürülürdü. Bizler arkalarından giderken geri kalmamak için büyük çaba sarf ederdik. Kayle binti Mahreme'yi duydum. Oturuşunu anlatıyordu. Resulullah'ı sonsuz bir alçak gönüllülük ve tevazu içinde otururken görünce heybetinden vücudum titremeye başladı. Cabir bin Semüre de diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'i sol tarafına konmuş bir yastığa dayanmış vaziyette gördüm. Konuşmanı duydum Ayşe annemizden.

O sizin konuştuğunuz gibi lafları çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı, diyor. Sözleri az ve özdü. Halbuki sizler cümleleri birbirine ekleyip duruyorsunuz. Allah Resulü çok veciz konuşurdu. Böyle konuşmasını kendisine Allah katından Cebrail getirmişti. Kısa cümleler içinde bütün maksadını yansıtırdı. Veciz sözlü cümleler söylerdi. Sözlerinde ne fazlalık ne de eksiklik bulunurdu. Kelimeleri bir ahenk içinde birbirini izlerdi. Sesi gürdü ve tatlıydı. Gerektiğinde konuşurdu. Kötü laflar etmezdi. Hiddetli ve hiddetsiz anlarında hep hakkı söylerdi. Sahabelerinin yüzlerine karşı son derece güler ve gülümserdi.

Elest meclisini hatırlamıyorum ama soğuk Erzurum gecelerinde seni duyduğumu hatırlıyorum.

kavram, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Güveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç